0: Annem, yaş 40 oldu. 30 yılım gurbet oldu anam. Hep içimde bir özlem, hep içimde bir hasretim anam. 30 yılın gurbetinde acılar çektim, aç yattım. Bazen köprü altlarını evim, bazen parkları bahçemi sandım. Ama anam seni çok özledim ya. Kardeşlerimle oynamayı, hani sen kızardın ya benim. Babam kızdığında döverdi bizi. Ya insan babasının dövmesini özler mi? Onu da özledim be anam. Babamın dövmesini de özledim. Seni çok seviyorum anam. Seni çok seviyorum anam.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

Ne güzel şey seni seviyorum demek. Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda, gece gündüz, her saniye. Seni seviyorum, seni seviyorum, seviyorum

Aşkın ayak seslerini duyuyorum yüreğimde ve hasretin içimde. Seni seviyorum. Sesini duymak istiyorum uyumadan önce. Sabahlara kadar konuşmak, hiç kapatmamak telefonu. Aynı düşlere uyumak sonra ve uyanmak aynı güne.

Daha bir güzelleştim son günlerde. Gözlerimin içi parlıyor. Kabıma sığdıramıyorum aşkı. Gülmek geliyor içimden. Sokaklarda koşar adım yürümek. Tanıdık tanımadık herkese selam vermek. Merhaba ülkemin

0: Senin sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı. Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime. Ve daha çok seviyorum limonlu çayı. Senin sevdiğin her şeyi seviyorum. Türkülerini memleketinin, feneri, kara kartalı senin için. Davamızı ve şiiri sen de seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Yaşamaksa seni sevmek. Ben hiç ölmedim. Seni seviyorum.

apaçık bir meydan okuyuştan geldik. Geldik bugüne, şarkılar sabahına, alnımız ak. Tarih kadar bir uzun yürüyüşten geldik. O günden yazdık güncesine kalbimizin. Aşk ve ayaklanışı sınadık ateşte. Sınandık yenilgi ve zaferde, saklımız yok. Çıktık dağlara bir düş sıcağında, sesine kavuşan ırmak akışında. Aktık vardiyalara, alanlara, aktık o ihtilal ırmağına. Ah etmeden sığdık ölüm çığlığına. Çığlıklardan geldik bu ay tutulmasına. Geldik

Reklamlar. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98 Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

yerimden yurdumdan sılamdan etti. Hasret koydu beni sevdiklerime. Eşimden dostumdan

Reklamlar. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

güzel günler var. Belki de yakandan düşmez acılar. Bilemem, bilemem sevgilim, benden mi?

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

0: İzmir reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98 Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

Hele bir ışıklar sönsün, hele bir kapansın kapılar, sular durulsun, bıçak atacağım daha 12'den, kısa devre yapsın kalbim.

sakin oluyorsun. Ağır bir köpek karanlığı ve tüm mayınlar patlasın. Sen beni o zaman gör. Kaldırımlara yağmur döküyorsun. Dağılsın dişlerimde gülüşler. Kayıp bittiklerim bir dönsün. Sen beni.

saçlarında kırılsın kar. Baştan çizilsin uçurumlar, kırılsın camlar.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

ne fayda. Kefen beyazak ne fayda. Bir kayna yaş dökesin, kadrin bilmezak ne fayda. Bir kayna yaş dökesin, kadrin bilmezak ne fayda.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0541 50 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik servisle güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Bu yazda hazır tur farkı

çay ve güzel köy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

780 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası

gittiğin yerlerden dönmedin geri. Yollara res çektim isyanlardayım. Sonunda kırıldı sabrımın teli. Yıllara res çektim isyanlardayım. Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere res

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarın üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emoğlu.

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Bu sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarımı. Tıraş olurken kanattım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işimi. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüme döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı. Ah, sensizliği tattımsa.

Sokağa çıkmaya mecalim yok. Kaçıncı intiharı bu yüreğimin? Kaçıncı koması sensizliğin? Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesteyim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0541 0541 780-4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Muratla, gönülden gönüle.
1: Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e. Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e başlıyor.

Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Huzur içerisinde gönlünüzce güzel bir hafta dileklerimle. 87.5 Lider Efendi'nden Murat ben. Hepinize cümlenize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kafalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, iyilik ve güzellikler dileklerimle. Huzur içerisinde güzel bir akşamınız. Gönlünüzce güzel bir hafta dileklerimle. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yapacağız. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısının hemen akabinde SMS'ten gelen mesajlarınızı ve sabit standart koğuş mesajlarınızın bir kısmını saat 8'i 10 geçeye kadar paylaşacağım. 8'i 10 geçeden 9'u çeyrek geçeye kadar da kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağız. Sonra WhatsApp'tan kaldığımız yerden her akşam olduğu gibi devam edecek Murat'la gönülden gönüle. Sesimizi duyan abi kardeş, abla kız kardeşler, duymayanları. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

Evet, Baba Müslüm alttan şarkıya devam etsin. Biz hemen SMS mesajlarına başlayalım. Çünkü bayağı mesajlarınız var. 6,5 dakikalık bir şarkı düşünemedik. Saat de bayağı ilerledi. Tekrardan hepinize sevgiler, selamlar. SMS üzerinden günün ilk mesajıyla Murat'la gönülden gönüle başladı. Beyvir Koşun Atmak'ta olan aslan dostum Helin Aydın. Darılmışsın gibi hissettim. Canımın içi bir tanem, ne olursa olsun seni çok sevdiğimi unutma. Mektubum geldi mi inşallah en yakın zamanda eline ulaşır. Seni çok sevdiğimi unutma. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol dostum. Bu arada abi kardeş, abla, kız kardeşlerim, duyanlar duymayanlara bilginiz olsun. Başladık mesajlarınızı paylaşmaya. Ben Big Boss Barış Doğan ve dayı Efe hep özdeş. Evet, hep özdeşin. İkinoğlu'da yatan Nuri Erdem ve tüm koğuşuna selamlarımız var. Kader birliği yapan tüm dostlar sağ olsun, Allah'a emanet olun. Ben Efe hep özdeş. Dörtmonda yatan Can abim, Reis Soner Taş okuna ve tüm koğuşuna selam olsun. Zınlanlar bizi iyi tanır, aslan abim benim. Ben Gültepe'den Zümre, C8'den başımın taşları tüm ablalarım, kardeşlerim. Bazı insanlar bir yerde değil, insanın kalbinde kalır. Siz benim için hep öyle olacaksınız. O günleri, sohbetlerinizi ve sizi çok özledim. İyi ki hayatıma dokundunuz. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Gamze, Ali Aşakran T4, B2'de yatan Mehmet Ali Kömürcü. Seni çok seviyorum ve çok özledim. Aklımda, kalbimde Yıldız Sil ve Bende Kalmadı şarkısı sana armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşundan Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım aslan dostlarım. Berhan Teliman yani Zanlı Kadir Gündoğdu, bu canlara bir selam olsun. Aynı kurumda bulunan Yusuf Gündoğdu, Levent Tekin, Samet Altın, adil olmayan güç zalim olur. Zalim de en güçlü olduğunu zannettiği gün canından olur. Yolu yürüyen bilir, yükü çeken bilir. Ersin Bulut'tan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Murat abi ben Menemen C6 koğuşundan Gümüş Balalı Emirhan Yiğit. Başta canım kanım aslan abi Murat Yiğit olmak üzere kader birliği yaptığı kan bağı olmasa da can bağı olan Mehmet Ali Alay.

Mekan, Eşkıya, Mayki, Alican, Yaşar, Doğukan, Daşık, Yusuf Kaymaz, Furkan Kaçar, Urcanlara selamlarım bakidir. Siz ise ben kardeşleriniz Emirhan Yiğit, Rüzgara göre yön değiştiremeyiz. Ersin Bulut'tan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Ben Gültepe'den Zümre, C8'den Mine Ekitmen, Dilek Karakaya, Çilem Demir, Elif Bozkurt ablalarım. Aradan zaman geçse de özleminiz hiç geçmedi. Her biriniz kalbimde ayrı bir yer bıraktınız. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Mektubum yolda. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben T2'den Diyarbakırlı Doğanay Devrim, 4.0'da yatan abilerim Umut Devrim, Onur Devrim, Murat Devrim, Cihan Ateş'e selam olsun. Ayrıca yanımda yatan Sökeli Keko dayımdan, kadın kapalıda yatan Leyla Akbalık yengemize Keko dayımdan selamlar olsun. Murat abi, buradan T1'de bulunan eşim Serkan Bayındırlı canıma sesleniyorum. Üzülme canımın içi, gün gelir biz de kavuşuruz. Beklemek ve sabretmek sevdanın en güzel duygusudur. Beklenen de özlenensin Sinem B. Murat abi, ben Sinem, C8'den tahliye olan buradan canlarıma sesleniyorum. Çilem Demir, numaraları kaybettim, haberiniz olsun. Aklına bir şey gelmesin. Ayretim, herkese tüm ve koğuşa selam olsun. Gamze, Nezahat, Abam, sizi unutmadım, sizi seviyorum. Gece bir söz yeter ki umudunuz olsun. O şık elbet bir yerden doğar hayatınıza. Murat abim, hayırlı akşamlar, sağ olun kardeşlerim. Şakran Kadın Kapalı, C6 Koğuşu'ndan Serenay Yılmaz radyo başına. Ben Yağmur bebeğim, Perşembe'yi iple çekiyorum. Seni canımdan çok seviyorum, her gün keşke yanımda olabilsen diye dua ediyorum. Güzel şeyler zaman alır, verdiğin sözleri unutma. Sabırla bekle kavuşmayı, ben de öyle yapıyorum. İyi ki sen bir tanem. Abi ben Foça'dan Yetiş Ok, bugünler geçer, yarınlara zaman var. Yarına az zaman var, sizlerle konuşmama az kaldı. Müslüm Gürses'ten. Set kurmuşlar, yollarıma çalarsan sevinirim. Yıkılmadık, sarsılmadık, ayaktayız. Foça Aşk'ta yatmakta olan Yetiş Ok dayısı olmak üzere Yılmaz Sonsuz, kardeşi Bektaş Ok, yeğeni Ahmet Ok, Seçkin Ok, dayısı Gökhan Görgülü. Tevhiş'te yatmakta olan Tevfik Ok, koğuşunun adaletini sağlayan biraderim, nasılsın, iyi misin? Bizi soracak olursan iyiyiz. Yaşar Ok ve Murat Fener Ahmet Sonsuz'a selamlar olsun. Foça'da yatmakta olan eşim Yetiş Ok, demişler ki kavuşmak 40 hasreti alnından vurur. Gözden uzak olan gönülde hasret, dilde dua olurmuş. Koca bir umutla beklediğimsin, kurban oldum. Elbet bir gün bir tane. Murat abi, hadiseden ara beni, çalarsan sevinirim. Şakran B9 koğuşuna yatmakta olan kızım Narin Kuş, sakın boynunu bükme güzel kızım. Baban burada dik duruyorsa sen dışarıda hayata karşı daima güçlü ve onurlu olacaksın. Baban Yetiş Ok. Ben Kerem, buradan T1 Şakran A20 koğuşundaki babam Kerem'e, onu çok özledim. En kısa sürede ona kavuşmak istiyorum. Onu çok seviyorum. Menemen'den Hızır Mücahit Amak, A15 koğuşu, aramızda demir parmaklıklar olsa da sevgim sana her gün biraz daha büyüyor. Mesafeler kalpleri ayıramaz, kurban oldum, umudunu hiç kaybetme, bugünler geçecek ve yeniden kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Kendine iyi bak, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol, iyi geceler sol yanım. Şakran T1A20'de yatan Kerim Sayın, senin için bu mesaj. Şu an beni dinleyen ve kalbimin en güzel yerinde olan sevgilime, mesafeler ne kadar uzun olursa olsun sevgim sana ulaşmanın bir yolunu hep bulur. Sen her gün biraz daha çok özlüyorum. Gün gelecek, bu günleri geride bırakıp yeniden yan yana olacağız. O güne kadar kalbim seninle, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Doğanlardan Emrecan, T2C4'te yatan Aslan abim, Mücahit Aksakal, Murat Sezgin, Eksoz Murat Aslan kardeşim, Mertcan Elçoban ve diğer abi kardeşlerime selam ile izne çıktım. Rabbim en kısa zamanda hepinize özgürlük dileğiyle. Çam dibili Ahmet abi, Rabbim özgürlüğünü şereflendirsin. Ben Doğanlardan Emrecan, T2C4'te yatan Aslan abim, Mücahit Aksakal, Murat Sezgin, Eksoz Murat Aslan kardeşim, Mertcan Elçoban, Çam dibili Ahmet abim, Efe Hasan abi kardeşlere selam olsun. Ramu Çıtırgı abime selam olsun ve diğer abi kardeşlere selam ile izne çıktım. Rabbim en kısa zamanda hepinize özgürlük nasip etsin. Şakran T1 koşuna atan İrfan hep Yılmazer, üzülme canımın içi, gün gelir biz de kavuşuruz. Beklemek ve sabretmek sevdanın en güzel duygusudur. Seni seven nişanlın Kardelen. Bu şarkı benden sana gelsin. İrfan hep Yılmazer. Çalarsanız sevinirim abi. Uyur Karakuş'tan Nazlıcan. Ben B11'den tahliye olan Cansu, Seda, Gülbahar, Ezo, Küleş radyo başına. Bacım nasılsın? İyisindir inşallah.

Nenenle konuşamadım ama kardeşiyle konuştum, seni çok sevdiğini söyledi. Nenen demiş ki Ezo'yla aramıza kimse karışmasın demiş. Şima'yla haber göndereceğim. Burada söyleyemeyeceğim şeyler var. Seni çok seviyorum. Öptüm B11'deki bacılarım, ablalarım. Size de selam olsun. Allah'a emanet olun. Foça'da yatan Seçkin Ok, Yetiş Ok, Bektaş Ok, Buca'da yatan Ahmet Ok. Bu şarkı benden size gelsin canlarım. Çalarsanız sevinirim. Gökhan Dolay'dan Durak. Ben T1 ve 18'den Halil Karagöz. Buradan dostlarıma, abilerime seslenmek istiyorum. Abilerim Fırat Çelenk, Serhat Demirez, Volkan Şendil, dostlarım Osman Sucu, Sercan Sayal, kardeşlerim Özcan Yazar, Doğan Baydur, Ozan Yazar, Mete Dök ve Halil İdem, Berhant Atsever. Berhant Atsever diyelim. Sizleri seven dostunuz abiniz Halil Karagöz. Ben T1 B18'den Halil Karagöz. Yanımda yatan kardeşlerim Mehmet Karagöz, Mustafa Kamber, Ozan Yazar, Sergen Avam, Mustafa Evcil, Fırat Korkmaz, Mete Dökme, Malon Numan, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Berkant Atsever, Hakan Uçar, seviliyorsunuz aslan kardeşlerim Halil Karagöz. Ben T1 B18'den Eski İzmirli Ozan Yazar, benim için çok değerli ve kıymetli, kan bağım olmasa da can bağım olan canım abim Halil Karagöz, iki gözüm, canım kanım Özcan Yazar, aslan abim Volkan Şendil, Osman Sucu, Berkant Baran, aslan dostum Bucalı Mete Dökme, Berhant Atsever, kardeşim olan Samet Cinoğlu, ayrıca kardeş koğuşumuz olan A7'de yatmakta olan tüm abi kardeşlere selam olsun. Sizleri seven sayan Ozan Yazar, Eski İzmirli. Biz T3 B3'ten Baran Göl, Berkant Zengin, Ersoy Dönmez, Yusuf Emre Ziyanak, Selçuk Yılmaz, Mertcan Yücel, bugün değerli amcamız Çam Dibinden Sakal Ahmet doğum günü. Doğum günün kutlu olsun amcamız. Nice sağlıklı, huzurlu yılların olsun inşallah. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A15'ten Şerafettin Deveci. Aleykümselam Şerafettin kardeşim. Bugün can kardeşim Berke Keren'in değerlisi Elif Bozkurt'un doğum günü. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Berke Keren'de selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T4 A25'ten Mehmet Baran Yavaş, Nuri Ramazan Kütük, Alperen Akçay, Mehmet Altunsoy, Kemal Turan, Barış Alp Yiğit, Kaan Bebek, Umut Aksaray, Mustafa Ünveren, Barış Ersin, sevgili Fikri Çalışkan, bizden gece bir söz, abi kardeşliği ne şakran dört nolu'da ne de dışarıda yıkabilirsiniz. Özgürlükte görüşmek üzere. Aleykümselam kardeşlerim. Murat abi, ben T4'ten misafir olan Mehmet Baran Yavaş, T4 C6 koğuşuna can abim Ahmet Cintar, yani eşkıya canım abim A25'teyim. Biz senin arzun olursa anneyle haber yollatırsın. Allah'a emanet. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 C8'den Kuruçaylı Atakan. Aleykümselam Atakan kardeşim. Aynı kurumda bulundum. Kral abim Murat Değirmencioğlu kardeşim Okay Sülen. Bu derlere Murat Şampınar. Yar belalı başım armağan olsun. Ben Kuruçaylı Atakan. Sayfamızı yenileyelim. Ben B11'den tahliye olan Cansu Seda Gülbahar, T'lerde yatan kardeşlerim Arda Kurt, Ömer Kaplan, İsmail Buzak, Çınar Birlik ve İbrahim Acar'a selam olsun. Allah'a emanet olun canlarım, Ali Kınık yalnız değilsin kardeşlerime armağan olsun. Ben T1C7'den selamünaleyküm Murat abi, Gültepe'li Cavit Sevinç, aleykümselam Cavit kardeşim. Kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim Kaleli, Orhan Uğur, Ferhat Turgay, Berfin Köksal, İlker Kılıçka, İdris Hasliman, Palet İlker, Aşiyan Aydın, Çetin Ayboğa, Hamza Ayboğa, Fırat Ayboğa, bu canlara selamlarım, bakidir gece bir söz, Rabbim istemedikçe bırak mermi, füze atsalar deviremezler bizi, Ahmet Kaya'dan metrisyonu armağan olsun. B13 koğuşuna yatmakta olan değerli Mert Toprak radyo başına, zalimin kızından zalimin oğluna, canım nasılsın, iyisindir umarım, tüm dileğim tez zamanda kavuşmamız, her şey güzel olacak inşallah, seni seviyorum, hep iyi ol. Yanımda durduğun sürece şüphen olmasın. Ben de senden vazgeçecek göz yok. Allah'ıma emanetsin. Öpüyorum. Özgür Kaplan, sensiz belayım. Çalarsan sevinirim Murat abi. Şakran T3 koğuşundan Mehmet İvru'ya, Uygar Doğanay'dan Hadi Çık Gel şarkısı armağan ediyorum. Bazı insanlar birbirine nasip olmaz belki ama

üzere. Trish 17 yatmakta olan kardeşim Polat Gezgiç, Ayhan Kılıç, Ömer Şen, bu canlara selamlarım bakidir. Gece söz. Kaptanın ustalığı Deniz durgunken anlaşılmaz kararıyız. Ben C1 ve 13 koğuştan Yakup Okuyucu, Şakran Kadın Kapalı'da bulunan C11 koğuştan Fatma Yüksel. Ayrı ayrı akvaryumlarda olsak bile aynı gökyüzünde buluşmak dileğiyle, seni çok seviyorum canım eşim. Ben T1 B13 koğuştan Yakup Okuyucu, T1'e 17 yatan dostlara Murat Değirmencioğlu, Çektar Bakır, Hakan Bıçakçı, başka koğuşlarda bulunan Dadaş Çataler, Yaşar Cambaz, İsmail Şehmus Altun'da hepinize selam olsun. Uygar Doğanay'dan Gel şarkısı, İzmir Şakran T3'te yatmakta olan gözümün nuru Bahadır Yılmaz'a armağan ediyorum. Bütün dünyayla hasım ol, arkanda değil önünde durmazsam namerdim sevdam. Şakran T1 B9'da yatan kardeşim Okan Biçer'e selam olsun. Abisinden Sarı Odalar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Salih Yılmış, aleyküm selam Salih kardeşim. Üçnoğlu'da olan değerli abi dostlarım Azat Salman, Ömer Özen, Tolga Yalur, Oğuz Soluk, İbrahim Atbaca, Eser Çelik, Tolgahan ve Birnoğlu'da olan Aslan babam Zafer Yılmış'a çok selam ediyorum. Allah'a emanet olun. Murat abi ben Salih Yılmış, Dörtnoğlu'da olan değerli abim Azat Salman, Ömer Özen, Tolga Yalur, Beko Zengin abi. 9. Ağrı'dan aldığım ceza geldi. Üçnoğlu'ndan alim gününü bekliyorum. Alım gününü bekliyorum. Haberiniz olsun, sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Tolga Yalur, Azat Salman abi beni arayın. İbrahim Polat Er'den Mecbur İstikametler şarkısı, İzmir Şakran T3'te yatmakta olan Arda Kuva oğluna armağan ediyorum. Yeni başlangıçlara elbet özgür günlerde görüşmek dileğiyle Can. Şakran Kadın Kapalı Cezaevi C9 koşuna atan Can dostum Karacan, mektubunu bugün aldım, biz de sana yazdık. Her koşulda aslan gibisin. 6 ay sonra Karaca sahnelerde, seni çok seven kardeşlerin İcral ve Begüm'den sana. Uygar Doğanay'dan Sensiz Yapamıyorum. Veysel Özpınar Yıldız ben. Şu an istediklerini almaya gidiyorum. Geceye de mesaj atacağım. 12'de radyonun başında ol. Şimdilik SMS mesajlarımıza noktamızı değil virgülümüzü bıraktım. Hemen koş mesajlarımızın da bir kısmını okuyayım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKA4 koğuşuna yatmakta olan Salih Şen, koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan Dayın Foçalı, Serhat Mertcan, Karayüz, Hamit Elma, Ali Baran, koçtan Yusuf Oyur, Bülent Dernek, Cihat Sert, Vedat Sürer, Özdemir Kardeşler, Erdi Şeker, Savaş Taştan, Meydancılar Kralı Okan Gürbüz, Eyüp Geldir, Mustafa Meral, Baran Akan, Erkan Ulukan, Ahmet Bereket, ismini yazamadım. Bütün kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Geceye dayımızın güzel sözüyle bitiriyoruz. En büyük pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrularımdır. Ve selam. Ben B11'den Yağmur Boyunduruk. Bugün Bahar ablamın doğum günü. Seni çok seviyorum ablam. Doğum günün kutlu olsun. Bahar Dündar'dan İbrahim abiye Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısını çalarsanız sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen T tipi cezaevinden Taylan. Aleyküm selam Taylan kardeşim. Senin aracılığınla A6 koğuşuna yatmakta olan abi kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Değerli abim Hişman Alabay, Zafer Karabıyık, Nail Tank, İbrahim Kaz, Mustafa Akın, Okan Küleş, Çağlayan Hasbin, Mustafa Demirok, Rambo, Mehmet babanın oğlu, Kemal Alperen, Alvarcı. Abilerime kardeşlerime selam olsun. Hakkınızı helal edin. Özellikle abim Hişman Alabay'ın hakkını ödeyemem. Özgür günlerde sizlerle görüşmek üzere. Ahmet Kaya'dan Kum gibi tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Bence 14 koşulan Gamze Çakar, değerli dostum Rabia Taşkesen, Dersimli Hülya Bayraklı, Hatice Buse, Yılmaz Güler, Demir Kıran, Kübra Tepe, Pelin Dursun, Diyarbakırlı Neşe Gürbüz, Senem Çetinkaya, Naz Kız Damla, Yesmezler, kuzenlerim Metecan Zorba, Yağız Zorba, T219'da bulunan değerli Özgür Çakar'a selamlarımı gönderiyorum. Bedeli ödenmiş hayatımızın vebali bize, derdi kimselere düşmesin ropeden. 6 Mayıs şarkısı değerli dostlarıma armağan olsun. Bizce 14 koşulan Rabia Taşkesen, derdi dostum Gamze Çakar, gece şu sözde bırakmak istiyoruz. Biz yanlışlarımızın bile arkasında, siz doğrularınızdan bile şüphe duyuyorsunuz. Herkes diyor farklısınız, İzmir kızı siz de haklısınız. T219'da olan derdim Özgür Çakar, kıymetli abimiz Aydın Demirbaş, yani Kürt Aydın'a selam olsun. Asil Haskaya'dan Bedeli Var şarkısı derdim Özgür Çakar ve kıymetli abim Aydın Demirbaş'a armağan olsun. C14 koğuşundan ben Rabia Taşkesen, dostlarım Gamze Çakar, Hatice Buse Yılmaz, Dersimli Hülya Bayraklı, Güler Demirkıran, Arife Gülcegün, Kübra Tepekinoğlu, A19'da bulunan değerli abilerim Aydın Demirbaş, Özgür

0: Uçaklara sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ayrıca gece bir söz bırakmak istiyorum. Bırakın şu kararsız kalırsa kuralsız oynarız. Gözü kesenin gözün önünde zahmet kadar. Şu feleğin işine bak, armağan olsun. Ben 3 nolu A13 koğuştan karşı yakalı Aykut Polat kader birliği yaptım. Dostlarım Mustafa Turan yani Mute, Ali İmran Korkmaz A2, Ömer Elmas Taş, Emir Rutbil, Batuhan Ekşioğlu, Devran Koçan, Emre Yener, Sercan Bülbül, Ercan Ekin, Barış Ercan, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdım, Mecit Dikici, Nasır İnan, Şiar Alp. Bu derlere bin selam olsun. Allah derin kalın. Kalplere güzel kaderler yazar. Selamünaleyküm güzel insan. Ben T2 A4 koğuştan Foçalı Serhat. Aleykümselam dayı Serhat. Sağ olasın Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koç'tan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit, şerefli atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça, tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben T2 A4 Koç'tan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koç'tan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Süler, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve şerefli atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben TKC'den Bekeş, başta amcam İbrahim Yurteli, dostum Kadir Yurteli, Hamza Gelitekin, Mevlüt Taşdemir, Özkan Özdemirli, Gazi Yaşar, Doğan Karagöz kardeşlerim, Ömer Şan yani Goşto, Küçük Bekeş yani Merdo, Mertcan Erda, Yusuf Kayhan, kader birliği yaptım bu derler Hazar Yıldız'dan bilsen şarkısı armağan olsun. Ben TKJ'den Kadir Yurteli, başta Aslan Babam İbrahim Yurteli, Bekeş, Murat Özel, Ömer Şahin, Hamza, Geritekin, Doğan Karagöz, Mevlüt Taşdemir, Lokman Bektaş, Onur Tezcan, Sergen İşmez, Özkan Özdemirli. Aynı kampüste bulunduğum dostlarım Bekeş, Murat Özel, Oğuzhan Dahan, Aydın Nazilli'de can ve kan bağım olan diğer Yurteli, Süleyman Yavuz, Fafi Salih Dursun, Umut Fidan, Fikret Dost, Agit Ürey, Barış Doğan, Mübarek Toktas, Bahadır Göğsüm, Ahmet Kaya'dan Mapushane, amcaoğlu diğer Yurteli'ye armağan olsun. Ben Bekeş, ayrı ve aynı kurumlarda bulunan abi kardeşlerime, Nazar'ın dostum Kadir Yurteli, Hamza Geritekin, Aslan abim Zafer Mingan'a bin selam olsun. Bahadır Göğsüm, dostum Fafi Salih Dursun, Ozan Dahan, Emre Bakaç, Hasan Akan Siti, Ahmet Acar kardeşlerim, Emrullah İlhan, Murat Turan, Doğan Alp, bu derlere sözüm. Yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun, biz her koşulda aslan gibiyiz. Bu derlere Mustafa Yıldızhan'dan geliyoruz şarkısı armağan olsun Bekeş. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3 nolu A13 koğuştan Mustafa Turan yani Mute Kadın Kapalı'daki kıymetli eşim Zeynep Turan radyo başına. Kıymetlim, geçeceğini bildiğimiz bu sayılı günlerde bol bol özlem biriktiriyoruz. Her gecenin bir sabahı olduğu gibi bu günlerde bir sonu olacak. İşte o zaman tarih yazacak hiç bitmeyen hikayemiz aslan eşim Zeynep Turan'a. Yıldız Silbe'den aklım hep sende şarkısı armağan olsun. Ben 3 nolu A13 koğuştan Mustafa Turan yani Mute başta kader birliği yaptım. Dostlarım karşı yakalı Aykut Polat, Ali İmran, Korkmaz Emin, Rutbil, Emre Yener, Barışcan Kartalmış, Farhat Kırdı, Ömer Yasin Elmastaş, Mecit Dikici, Barış Ercan, Sercan Bülbül, Devran Koçan, Ercan Ekin, Batuhan Ekşioğlu, aynı kurumda bulunan Balıkçı Özgün ve Berşan Polat'a, Poç Açık'ta bulunan dostum Mert Esen'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Bu ara Kadın Kapalı'da Yağmur Boyunduruk, Yağmur kardeşim, İsmail'im geldi şimdi, aslan gibi kardeşimiz, sana buradan selamını gönderecek. Kardeşlerim, İsmail kardeşimiz sevdiği Yağmur'una bir iki kelam edecek, ondan sonra bir şarkı, ondan sonra da kayıt mesajlarımızı 9'u çeyrek geçeye kadar bir bölümünü paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp'tan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırlatmış olayım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Bir nolu B9 koğuştan Eşref Başalı Deniz Atay. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Toroslu Oktay Özdemir, Dibek Başalı Fırat Bardakçı ve koğuşumuzdaki diğer abi kardeşlerim Çam Dibili Ahmet Durmaz, Fırat Devran, Eski İzmirli Aydın Kalender, Musa Kerem Emek Kelle yani Eşref Başalı, Erkan Toprak, Alperen Kiriş, büyüğümüz Barbaros Kilit, Namıdar Dede ve aynı kurumda bulunan Cumali Bircan'a selam olsun. Oktay Özdemir'den gece bir söz bırakmak istiyorum. Bizim güvendiğimiz bir dağ yok, kar istediği yere yağabilir. Ben T116'dan Eski Çamlıklı Fatih Boran, benim için değerli canlar, mahalle çocuğum Sergen Temel, Şehmuz Bayraktar, Enes Efe, Mert Kahraman, Batuhan Çalıkuşu, Uğur Tezcan, Mete Dökme, C4'te yatan kral dostum Samet Özdemir, Emir Özdemir, Can kardeşlerim, Aslan Yürekli kardeşim Poyraz Sayacı, Sarsılmaz kardeşim, Can Polat, Dikeci, Mehmet Akgüz, B8'de yakışıklı abim Kurtuluş, Şakarlı, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, bu değerli canlara bin selam olsun, gece sözümdür. Siz de iyisiniz ama bizim olmadığımız yerde Poyraz, Sayıcı, Can Polat, Dikici kardeşlerim, Azer Bülbül, şarkılar armağan olsun. Ben Eski Çamlık'tan Fatih Boran. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen TTP Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Dersimli Dayı Fırat İmrak. Aynı kurumda bulundum. Kuzenlerim Uğur Ülgün, Onur Ülgün, canım kardeşlerim Velat Çelik, Emir Kızılay, Apo İlba, Uğur Aktaş, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Urcan Karabak, Mert Kına, Muzaffer Güler, Azat Özışık, Şahin Demir, Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Hayırlı yayınlar Murat abi, sağ olasın. Yok estağfurullah, hayırlı yayınlar Murat, sağ olasın abim benim. Ben Menemen TTP Kapalı Cezaevinden, Bayraklı'dan, Dersim'den Dayı Fırat İmrak. Başka kurumlarda yatan dost kardeşlerim olan Onur Önder, Cebrail Aslan, Hamza Murat, Mehmet Şerif İnce, Kadir Bozkurt, Albay Bülent, Müjdat Güçlü, Ahmet Çaldıran, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçli, Uğur Erengül, Onurcan Daşdemir ve de canımdan öte olan öz kardeşim Efkan Altun'la Özgür Günler'de yan yana olmak dileğiyle. Evet İsmail'im, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Murat abi. Teşekkür ederim. Ya da Allah razı olsun. Davetin için çok teşekkür ederim. Yağmur'um seni çok seviyorum. O biliyor kendini abi. Gerçi bunu tüm de 11 milyonla kadar çok sevdim, anlamışlardır herhalde. Her zaman senin arkandayım güzelim. Zaten az kaldı. İnşallah yarın öbür gün faaliyetin. Kısa tutayım. Arkadaşların mesajları var. Yani kimsenin aklına girmeyelim. Tüm kader mahkumlarına ayrı taliyeler dilerim. Ben 11 koşundaki kız kardeşlerime de selamlarımı iletiyorum. Haydi geceler.
0: Olursun İsmail'im, ayağına yüreğine sağlık kardeşim benim. Evet, sırada güzel bir şarkı, sonrasında 9'u çeyrek geçeye kadar sıraladığım kardeşlerimin kayıt mesajları var. 9'u çeyrek geçeden sonra tekrar WhatsApp üzerinden kaldığım yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Başta Atam, Eyüp Gürgür, Aslan abi, Mert Uğur, Gürgür, Polat Güleş, Bardan Kiper, Servet Kiper, Feridun Çam, Mahmut Tunç, İshak Ünal, ismini sayamadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Paşam Gürgür. Aleyküm selam kardeşim. Başta Atam, babam, Eyüp Gürgür, Aslan abi, Mert Uğur, Gürgür, Bardan Kiper, ismini sayamadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Paşam Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Atakan Lüder, başta Atam, Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ve TK A1 koğuşuna selam olsun. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Atakan Lüder. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ertuğrul Gürgür. Aleyküm selam Ertuğrul kardeşim. Başta Atam, babam, Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim, Berdan Kiper, Can Baba Çörs, Kemal, Cam Göz ve Polat Küleş, Tatü İsmet. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizleri seven sayan Ertuğrul Gürgür. Murat abi, ben Kavun Hasan, baş

0: Abimiz Eyüp Gürgür, Derliler Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sen Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, başta abim Eyüp Gürgür, Aslan Yenlerim Atakan, Lüder Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ve ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sen Murat Ersoy. Murat abi, ben İsmail Karabey, başta Eyüp Gürgür, Aslan kardeşlerim Atakan, Lüder, Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizleri seven sayan İsmail Karabey. Selamünaleyküm Murat abi, ben Batuhan Pala. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Buradan canımdan can Aslan kardeşim, yaşadığı hayatın hakkının fazlasıyla veren dostum Alpaslan Aldanmaz'a seslenmek istiyorum. Dostum, her şey iyi. Sen kafana takma. İyi ol yeter. Ben senin her zaman yanındayım. Şüpheye yer yok. Buradan tüm kader mahkumlarına bin bir selam olsun. Ben Batuhan Pala. Kardeşime benden Uygar Doğan eden, hiç güler mi derdi olan şarkısı armağan olsun. Sen de canımsın Murat abim. Murat abi, ben Batuhan Pala. T3'te bulunan canım kanım aslan kuzenim Alpaslan Aldanmaz'a bin bir selam olsun. Namı der Puma. Kardeşim, her şey kontrol altında. Her şey tam istediğin gibi, kafana takma hiçbir şey. Ama kabullenemiyorum aslan kardeşim. Şimdiden çok özledim Alpaslan Aldanmaz der ki, delikanlıya hainlik, garibana kurnazlık yapılmaz. Beni tanıyan tanımayan tüm kader mahkumlarına bin selam olsun. Ben Batuhan Pala, buradan canım kanım aslanlar aslanı kardeşim Alpaslan Aldanmaz'a bin bir selam olsun. Abilerim sırasıyla Zeki Can Pala, Alperen Aldanmaz, Polat Denerli, Azat Özışık, kardeşlerim Mustafa Küleş ve Cemil Bineker, Furkan Yüksel, Emirhan Bircan, Ferhat Daş ismini yazıp yazamadım, tüm dostlarıma bin bir selam olsun. Can abim Murat Bingöl, ben Batuhan Pala. Öncelikle can yoldaşım Alpaslan Aldanmaz ve aslan dayılarım Kasım Demirci, Serdar Kaya, Devran Keleşoğlu, Şehmus Daş, Hurşit Şeker, C17'de bulunan aslan dostlarım, abilerim. Hepinizi çok özledim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle dayılarıma Can Bay Walker'dan elbet bir gün şarkı sarman olsun. Ben Batuhan Pala. Ben Batuhan Pala, buradan T3'te bulunan yoldaşım Alpaslan Aldanmaz kardeşim, her şey yolunda. Seni bekliyorum, sıkıntı yok. Şu gerçek ki bu alemde herkes bir şeylere aldanır. Dostum, kardeşim Alpaslan Aldanmaz, benden sana aslan yakışmaz kafese şarkısı armağan olsun. Seni kendinden çok seven kardeşin Batuhan Pala. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen A8 Koşulan Çimen Tepeli Eşref Duman. Aleykümselam Eşref kardeşim. Başka hapishanelerde yatan derli mahalle büyüğüm abim Serdar Özcan, reisim Tayfun Demirtaş, aslan babam Nurettin Duman, abim Tamer Demirtaş, dayım İbrahim Kaya, abilerim Veli Deveci, Hasan Yüztemur, Bahattin Şengel, dostlarım kardeşlerim Mustafa Evcil, Fehmi Vardal, Sedat Can Devrilmez, Hamdi Vardal, Çeki Başkan, Murat Savaş, İlhan Sayhan, Arda Çetin, Mehmet Can, Ersan Hikmet, Şahin Devran, Karahan Arap, Mert Pope, Murat Ali Şimşek, Ali Akarsu, Mehmet Çakıcı'ya bin selam olsun. Ben Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8 Koğuşu'ndan Çimen Tepeli Eşref Duman. Başta aslanlar aslan ödemişte yatan babam Nurettin Duman, eniştem Cem Sülpçin, Afyon'da yatan amcam Eşref Duman, reisim Tayfun Demirtaş, Üçnoğlu'da yatan dayım İbrahim Kaya, suç ortağım canım kanım Mehmet Ali Vardal, Antalya'da yatan eniştem Kerem Kaçar, İkinoğlu'da abim Tamer Demirtaş ve son olarak aynı kurumda bulundum canım kanım yeğenim Hasan Yüksek, bin selam ediyorum benden bu canlara, suç ortağım Memo'ya, Muti Heyecan'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Çimen Tepeli Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8'den Çimen Tepeli Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak olmak üzere dostlarım Çamdibili Tugay İrdem, Çamdibili Doğan Koçak, Erhan Aydın, Hüseyin Kurt, İbrahim Çetin, Cem Yüce, Emrullah Mutlu, Gani Hasan, Saki kardeşim, Balina, Vedat Budak, Seymen Kurt, Ferhat Sa, Hasan Bedir, Ercan Çelikgil, Tuna Candan, Hakan Yüksel, Ege Öze, Hüseyin Çetinkaya, Ozan Ulubey, Umut Ayhan, Nurullah Kaya, bu dostlarıma selam ederek bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Biz eğilenlerden değil, dik duranlardanız eş hocan. Murat abi, ben Menemen A8 Koşulan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak, Celal Doğan Koçak, Tugay İrdem, Erhan Aydın, Balina, Vedat Budak, Pisko, Emrullah Mutlu olmak üzere aynı kurumda bulundum. Abi dost kardeşlerim Hasan Yüksek, Şerafettin Debeci, Erdem Çakıcı, Doktor Zeki Kaya, Cüneyt Çetin, Deniz Kahya, Özcan Boral, Özcan Doğan, Hüseyin Glor, Çakır, Osman, Yunus Batur, Murat Tanhan, Hıdırcan Kul, Çetin Kepçe, Gürhan Uyan, Cihat Aksakallı, Apo Yaz, Ramazan Yaman. Fırat'a bin selam ediyorum. Bazı yaşamlar ölümden de beterdir. Eşref Duman.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Aleyküm selam Devran kardeşim. Burada benle kader birliği yapan dost ve kardeşlere hitaben Serkan An, Mizgin Ortaç, Murat Sarı, Kadir Karaca, Esat Enes Alsaç, Dibek Başı'nın Gülü, Oğulcan Bakırcı, Mustafa Gezer, Ezgin Oğuz, Furkan Tunç, Murat Avcı ve 4 nolu D5 koşun olan Şakir Söylemez, Fatih Özışık, Civan Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Çetin Temel ve dostum Cüneyt Gülser Şehmustu. Çok selam eder Murat Şampınar'dan. Nerede şarkısı bu derlere gelsin. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Ben Şakran Açık cezaevinden Devran Yüksek. Burada ve farklı kurumlarda olan dost ve kardeşlere Çetin Temel, Civan Acar, Şakir Söylemez, Fatih Özışık, Dibek Başılı, Oğulcan Bakırcı, Furkan Tunç, Cüneyt Gülser, Mizgin Ortaç, Serkan An, Murat Sarı, Cem Solak, Savaş Ölçer, Şahin Perçin, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Apo Yenici. Bu derlerime çokça selam ediyorum. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Ben Foça Açık'tan Seferihisarlı Furkan Tunç. Başta derli abim Devran Yüksek olmak üzere. Burada kader birliği yaptım. Can dostum Dibek Başılı, Oğulcan Bakırcı ve kardeşim Esat Alsaç Şakran. 4 nolu D5 koğuşuna bulunan Civan Velat Acar kardeşler. Sonrasında Çetin Temel, Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özışık, Nafiz Cancı, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Toluna Şenyaylar, Yasin Bukan, Şakir Söylemez, Cavit Köroğlu, Velat Yüce, Hüseyin Acar. Bu dostlarıma çokça selamlarımı iletiyorum. Ben Foça Açık'tan Furkan Tunç. Selamünaleyküm değerli ve kıymetli üstadım Murat Bingöl. Nasılsın, iyisindir inşallah. Ben Şakran T3C17 Koç'tan gazeteci İbrahim Atmaca. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Hep beraber yol alalım. Burada kader birliği yaptım. Başta değerli ve kıymetli dostum, dava arkadaşım Aslan Yürekli, Tolga Yalur, Ali Avşar, Tolgahan Çolpan, Ömer Özen, Eser Çelik, İrfan Solak, Fatih Önce, Volkan Erdoğan, Berkan Danyıldız, Engin Alan, Berk Avcı, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder. Başka kurumlarda bulunan dostumun kardeşi Muhammed Yalur, Şervan Özen, Barış Özen ve can dostum Avukat Anıl Kara'ya selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Bahçıvan bir tane gül yetiştirmek için 40 tane dikene su veriyoruz. Sabredin aslan kardeşlerim. Hayırlı geceler Murat abim. Sağ olasın İbrahim kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C17'den Ömer Özen. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Burada kader birliği yaptığım derdi ve kıymetli dostlarım gazeteci İbrahim Atbaca, Tolga Yalur, Eser Çelik, Tolgahan Çolpan, Engin Alan, Berk Avcı, İrfan Solak, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, Fatih Önce, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder senin aracınla. T1'de yatan kardeşim Şervan Özen, T4'te yatan abim Barış Özen, T4'te yatan Muhammed Yalur'a selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, dualarım sizlerle canlarım. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kul plan yapar, kader gülermiş. Allah'ın dediği olur. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Tolga Yalur. Aleyküm selam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kader birliği yaptım. Başta aslan yürekli dava arkadaşım, can yoldaşım, gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avlağı, Ömer Özen, Berk Avcı, Tolgan Çolpan, Engin Alan, Volkan Erdoğan, Berkan Danyıldız, İrfan Solak, Fatih Öncü, derlik ve kıymetli abim Eser Çeliğe selam eder senin aracılığınla. Başka kurumlarda olan dostlarım başta paşam Muhammed Yalur, Hacı Candan, Savaş Aktaş, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, Remzi Tekdemir, Barış Doğan, Berat Kurtay, Şervan Özen, Barış Özen, bu dostlarıma selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Aslandan kurban olmaz. Kurban deveden olur, kurban koyundan, keçiden olur. Biz aslanız, aslan Murat abim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcay Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Anladım ki insanlar susanı korkak, Görmezden geleni aptal affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki

0: Biz istediğimiz kadar onlar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlardır. Sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Selamlar aleyküm Murat abi. Ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden. Aleyküm selam Ozan kardeşim. Ali Aşakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çekdar Bakır, Mert Koçak, Ahmet Kaya'nın dediği gibi. İhanet zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dostluya bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın. Sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Muhammed Özden. Aleyküm selam Muhammed kardeşim. Ali Aşakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan abilerin Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çekdar Bakır, Mert Koçak. Başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar, içimizde hep bir umut var. Güzel günlere sözümüz var. Tekrardan görüşmek üzere sizleri seven kardeşiniz Muhammed Özden.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Esselamun aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Benim aslanlar aslanı olan kardeşim Aydın Bıçakçı öncelikle geçmiş olsun dileklerimi gönderir. Bu köhne yerden tez zamanda çıkarsın inşallah. Aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, vur de vurayım öl de öleyim uğrunda. Senin kalbinin aydınlığı yolumuza ışık tutar. Merhametin bize ödün, cesaretin ise bizlere güç verir. Allah'ım seni korusun. Mazlumun yoldaşı, zalimin korkusu, aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, Mesut Bıçakçı. Sonsuz saygı ve sevgilerimi aslan Aydın Bıçakçı'ya gönderir. Tez zamanda sevdiklerine kavuşmasını diliyorum Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı, başta aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya tüm kalbimle saygı ve sevgilerimi gönderir. Akabinde 9 senemin 6 senesini bana yoldaşlık yapan abilerim Ümit Alper ve Oktay Zorlu'ya selamlarımı gönderirim. Dostlarım Veysel Ekinci, Coşkun Özüzdür, Jilet Mehmet Koç, Mustafa Argın, Yaşar Kasap, Murtakeli, Göksel Can Erden, Egecan Alenak, Yusuf Şamar, Görkem Kalem Kuş, Osman Öztemel, Ercan Tekin, Ali Baba İnce, Murat Ertek, Kerem Kavlagan, Eren Yeniköy, Gökhan Gürgür, Mami Çakıcı, Şevket Karabağ, İstanbullu Kaan Polat, Samet Gelişir, Seçkin Özyavaş, Gökhan Yıldırım, Bilal Karataş, bu dostlarıma selamımı ve sevgimi gönderiyorum. Sado Bıçakçı, Aslan Aydın Bıçakçı. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, canımız kanımız olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Sen bizim tek derlimizsin, senin parmağına kıymık batsa uğruna dünyayı yakacak abin var senin. Yavaşça büyük aslan da senden hem abilik hem babalık yaptın. Bana sen işte canımı vereyim, seni başımızdan yanımızdan eksik etmesin Rabbim. Murat abi aslanıma Nergis ve Gül şarkısı armağan ediyorum. Umut sabredenlerin, zafer insanların, intikam bekleyenlerin ve selam Aydın Bıçakçı. Murat abi ben Sado Bıçakçı, ailemizin değerlisi Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Dayılarım ve abilerim Serdar Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı, Musa Akbaş, Yavuz Demir, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Oktay Zorlu, Ümit Alper, Serkan Alper, Velat Şen, kardeşlerim Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Menderes Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Emir Yalçın, Abdullah Nurdoğan, Serhat Akkaş, Şerif Çağırdan, Akşehirli, Recep Kaplan, Aktepeli, evet düzeltelim, Aktepeli, Recep Kaplan, Devrim Birlik, Saadettin, Özkan, Osman, Enç, Murat Can, Kayacan, Poyraz Sayacı, Ömer Otçeken, Tosun Paşa, Derdo, Eyüp Sen, bu canlarıma ve Gediz Gazi Emir çocuklarına sonsuz sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Selamun aleyküm, aleyküm selam Aydın Bıçakçı. Biz amcanın kızları Kadriye, Selma, Süheyla Bıçakçı, seni çok seviyoruz. Sen bizim canımızsın. Rabbim seni tez zamanda

0: Oralardan kurtarsın, tüm güzellikler seni bulsun, dualarımız seninle. Allah'ım seni hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Yeğenlerin Ali ve Zeynep de seni çok özlediler. Jelfin de seni çok seviyor. Biz her zaman yanındayız, seni seven ailen. Canımız Aydın Bıçakçı, Vadise Buşşev şarkısını armağan ediyoruz. Babam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Mardinli bir yanı dağdır, zemini kayalıktır. Fikrimiz serttir, insan merttir ve erkektir. Kötü tanıtmışlar, o da felakettir. Biz feleğin şarkısını bozanlardan, bizim kırıntılarımızı bizden başka kimse yiyemez. Rabbim her zaman büyüktür, sen hiç canını sıkma. Yere düşünce ağlayanlardan değil, ayağa kalkmasını bilenlerdeniz elhamdülillah. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam eder, tüm güzel Kürtçe şarkıları armağan ediyorum.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönül'e

0: Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Sado Bıçakçı. Başımın tacı olan Aydın Bıçakçı, Aydın'ım. Babam Mesut Bıçakçı, Raşit Bıçakçı, Şehmus Bıçakçı, Samet Bıçakçı, Nuri Bıçakçı, Fethi Bıçakçı, Mustafa Bıçakçı, Veysi Bıçakçı, Sedat Bıçakçı, Faruk Bıçakçı, Ramazan Bıçakçı, Davut Bıçakçı, Apo Bıçakçı, Abidin Bıçakçı, Ali Bıçakçı, Ferhat Bıçakçı, Enes Bıçakçı, Hüseyin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Mahsun Bıçakçı, Yılmaz Bıçakçı ve ailemizin büyükleri olan Abdülhamit Bıçakçı, Abdülvahap Bıçakçı, Mehmet Emin Bıçakçı ve Yakup Ramazan Mustafa Öztemel'in ve isimlerini yaza yaza sığdıramayacağım. Koca ailemin 7'den 70'e sana çok çok selamları var. Başımın tacı Aydın Bıçakçı'ya, Evçi Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, Paşam Aydın Bıçakçı'ya sesleniyorum. Acıları içli yaşadığını bilirim. Tutup acılarını alabilsem, kül edip savursam, sana özgürlüğü verebilsem, belki baharımız kış ama mutlaka bahar olacak inanıyorum. Aynı mevsimleri yaşayacağız. Seni çok sevdiğimi bil aslan kardeşim. Yolumuz Allah'ın yoludur. Allah'tan başkasına ne boyun eğeriz ne de biat ederiz. Kendine çok iyi bak aslan kardeşim. Allah senin olsun. Can Aydın Bıçakçı. Yılan Dağı'na kar yağmış şarkısını armağan ediyorum. Kuzenimiz Fatma Subaşı'nda sana ve Şerife'nin de çok çok selamları var. Selamünaleyküm yoldaşım, kardeşim, babam Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Her yükselişi hayra, her düşüşü şerre yorumlamak lazım. Allah bazen atam karıncaya kanat takar, kuşa yem edermiş. Senin içinde olduğun zindan bana özgürlük, sensiz olan özgürlük ise bana zindandır. Yan mırın, yan azadi, yan ölüm, yan özgürlük. Zalime merhamet, mazluma ihanettir, aslanıma. Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı Can Aydın Bıçakçı'ya armağan olsun. Canımın içi kardeşim, dostum, değerlim Aydın Bıçakçı, ben Mesut Bıçakçı. İnan çok özledik seni. Yokluğun her daim belli oluyor elbet. Gerçekler gün yüzüne çıkacak. Seni davul zurnayla karşılamaya geleceğiz. Allah'ın izniyle seni sevdiğimizi unutma amcaoğlu. Elbet bir gün özgür günlerde özgürlük sofrasında buluşacağız. Aslandan kurban olmaz. Aslan her zaman aslandır. Hacı annenin de çok çok selamları var. Umutların en sevdiğin gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle değerlim Aydın Bıçakçı'ya can dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptığımız değerli reisimiz Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Murtakeli Göksel Can Erden, Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı ve Bıçakçı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve hayırlısıyla tahliyesini dileriz ve selam ederiz. Şarkıdan bir nolda yatan Jilet Mehmet Koç. Oy oy esmere şarkısı armağan olsun Murat abi. Murat abi, şakram bir nolda yatmakta olan ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç ve can dostlarım Saadettin Bıçakçı, Murtakeli Göksel Can Erden, Veysel Ekinci, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay, Eski İzmirli Ersin Acar ve iki nolda yatmakta olan can dostumuz Aydın Bıçakçı'ya selam eder. Geceyi bu şarkıyla bitirmek isterim. Murat abi, Hece Herdem'den Kim Biliyor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Murtakeli Göksel Can Erden. Aleykümselam Göksel Can kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptım aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç ve kardeşlerim Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve Ümit Alper abime de buradan çokça selam olsun. Müslüm Gürses'ten Köz Gönder Bana şarkısı armağan olsun ve selam. Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Murtakeli Göksel Can Erden, burada kader birliği can yoldaşlığı yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Jilet Mehmet Koç ve farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Sizin yaptığınız kolpalar bizim yaşadığımız gerçeklerin önünden bile geçemez. Biz küçüğüz, biz kötüyüz aynen şarkısı tüm sevdiklerime armağan olsun ve selam. Değerli kardeşim Aydın Bıçakçı, hiçbir zorluk bizi yıldıramaz. Sen iyi oldukça biz iyi. Sen dik duruşunun bedelini şu an dört duvar arasında esaret ile ödüyorsun. Eğseydik şu an özgürlüğümüz elimizdeydi. Fakat biz dik durmayı seçtik, şerefsizliğin Özgürlüğünse Esaretin şerefiyle yaşarız. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin selam eder. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısını armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Aslan yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayın Kahraman Subaşı. Seni canımızdan çok sevdiğimizi bil. Sen bizim en derdimizsin. İçimizdeki kopan bu fırtınalar senin hasretini dindirmeye yetmez. Ama biliyorum ki bu hasret elbet bir gün bitecek. Karanlıktan aydınlığa geçeceğiz. Özgürlük sofralarında buluşacağız. Yaden'in de sana çok çok selamları var. Elbet bir gün aslan yeğenim aslanıma Betenabe şarkısı armağan ediyorum. Paşamız Aydın Bıçakçı, gündüzün gece, gecenin gündüze, şu dört duvarlara hapsedilmiş ben, sanma ki duvarlar konuşmaz, anlamaz, anlatmasını bil, onlar senin de acını ve hasretini taşır. Huzur iliklerine işlerse hayatın hakkını vererek yaşarsın, tüm hayatın hakkını verenlere selam olsun, seni seven dostun Saadettin Bıçakçı, bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Kral Aydın Bıçakçı, senin esaretin bizleri esir etti hasretine. Kulun Rabbine en yakın olduğu gece, dua ettiği gecedir. Senin her şeyden büyük Allah'ın var. Bizim de dualarımız her daim sen varsın. Kurban olduğum Rabbim, seni tez zamanda çıkarsın. Seni çok çok seven dostların aslan Aydın Bıçakçı'ya olmuyor, olmuyor, sensiz olmuyor şarkısını armağan ediyoruz.
1: Harun Tarduş sponsor.

Selamünaleyküm Murat abi, ben TH13'ten Ahmet Er. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta bizden abilerini esirgemem. Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Umut Uzar, Berke Ölmez, Yusuf Gülen, Sait Meriç, Zeki Durgay. Bu abi kardeşlere selam olsun ve aynı kampüste farklı kurumlarda olan Aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, ben Ahmet Er. Murat abi, ben TH13'te yatmakta olan Arda Özden, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Akabinde canım kanım amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden kardeşlerim olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Eyüp Sayan, Seyit Meriç, Seyit Gülen, Ahmet Minsin, Emin Ateş, Sinan Koran, Deniz Yaman, Ömer Otçeken, Onur Çiftçi, bu kıymetli abi dost ve kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Halit Bilgiç'ten Zafer Yakınır şarkısı armağan olsun, ben Arda Özden. Murat abi, ben TH13'ten Arda Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlerim olan Engin Zengi, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Çektar Bakır, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Mert Koçak, Yakup Boyraz, Ozan Yazar, Özcan Yazar, İsa Aslan, Muhammed Cançelik, bu derlere bin selam olsun. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır, ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Yusuf Gülçin, Allah hep yanında olsun, ayağına taş değmesin, canım kanım Aslan abim, Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, sonu hükümdarlık başı zindan olan kuyya.

0: İnmeden Mısır'a sultan olunmaz, seni seven kardeşin Zeki Durgay. Murat abi ben T3C13'ten Yusuf Gülçin. Burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlere senin aracının ile selam yollamak istiyorum. Başta canım kanım Aslan abim Ahmet Gülçin, Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sen, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf, Mehmet Gülen, Zeki Durgay, Ferit Gelmez. Daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ya onurlu bir yaşam, ya görkemli bir direniş, yan Mırın yan azadi. Ben Yusuf Gülçin. Murat abi ben T3C13'ten Zeki Durgay. Öncelikle bizden abiliğini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden ve abi kardeşlerim olan canım kanım abim Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Arda Özden, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Berke Ölmez, Umut Özer, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Korhan, Deniz Yaman, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Zeki Durgay. Murat abi ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı kampüste farklı kampüslerde bulunan abi kardeşlerim Hakan Boğa, Ahmet Fırfır, Müfitcan Dülgen, Erhan Tan, Anıl Öztürk, Emir Acar, Berkan Karadere selam olsun. Sizlere seven kardeşiniz Zeki Durgay. Kardeşlerim selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3'ten Yusuf Gülçin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Burada senin aracılığın ile aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Urcan Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apo Nurdoğan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şerif Subaşı, Çınar Birlik, Yusuf Tokay, Fırat Işık, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben Yusuf Gülçin. Ben T3C13 koğuştan Ahmet Gülçin. Burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan başta canım kanım olan kardeşim Yusuf Gülçin, abim Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Seyit Meriç, Yusuf, Mehmet Gülen, Ferit Gelmez, Sinan Koran, Zeki Durgay, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı Firavun olsa bile fark etmez. Ben Ahmet Gülçin. Murat abi ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim başta abim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, can dostum Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Berat Çiçekçi ve Menemen'de Ferit Gelmez, namı der Halu Dayı'ya selam olsun. Sizleri candan seven Eyüp Sayan. Murat abi ben T3'ten Ahmet Gülçin, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan değerli insanlara selam göndermek isterim. Başta T2'de bulunan can abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şehmus Önder, Uğurcan Bıçaklı, Şerif Subaşı, Mertcan Akan, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık ve ismini sayamadım. Beni tanıyan tüm abi kardeşlere selam olsun. Sizleri seven sayan Ahmet Gülçin. Murat abi ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta değerli abim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Akabinde Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Şerif Subaşı, Berşan Polat, Botan Kartal, Abdullah Nurdan, Namcı Elçapo. Bu değerli abi kardeşlerime cani gönülden selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi ben T3C13'ten Şehmus Önder, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Onur Çiftçi, Berat Çiçekli, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Arda Özden, Ahmet Minsin, Sinan Korhan, bu derlere canı gönülden bin selam olsun. T3C13'ten Şehmus Önder, başta Balıkesir Bandırma M tipinde olay canım kanım olan kardeşim Doğukan Önder'e selam olsun. Bir gün dünyaya ait büyük bir derdin olursa Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var, derdine dönüp benim büyük bir Rabbim var de. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben TJ13'ten Ömer Otçeken. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abidos kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Berke Efe Ölmez, Umut Uzar. Bu değerli dost abi kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben T3C13 koğuştan Seyit Meriç. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yusuf Gülen, Arda Özden, Zeki Durgay, Eyüp Sen, Yücel Özden, Serkan Mengene, Ömer Otçeken, Berat Çiçekçi, Şehmus Önder. Daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Sizlere candan seven Seyit Meriç. Murat abi ben T3C13'ten Ömer Otçeken aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan Saadettin Bıçakçı Aydın, Bıçakçı Urcan, Bıçakçı Kerem Gül, Abdullah Nurdan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık, Uygar Çağrdan ve Müslüm Çağrdan. Bu değerlere selam olsun, sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi ben T3C13'ten Yusuf Gülen. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost ve kardeşlerim olan başta Mehmet Nuri Özden, Seyit Meriç, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Zeki Durgay, Sinan Koran, Ferit Gelmez, zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da. Birisi süzülerek gider, biri sürünerek. Önemli olan nereye gittin değil, nasıl gittindir. Ben Yusuf Gülen. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan başta canım kanım Aslan abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, Aslan kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, akabinde Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Zeki Durgay, Deniz Yaman, Eyüp Sayan, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Şehmus Önder. Daha isimlerini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Yücel Özden. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost ve kardeşlerim olan Ferhat Işık, Okan Aydın, İbrahim Döner, Engin Zengin, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Yunus Kaya, Mert Koçak, Abdullah Duman, Baran İbrikçi, İsa Aslan bu değerli dost abi kardeşlerime bin selam olsun. Murat abi ben T3C13 koğuştan Sinan Koran. Başta benden abilini esirgemem Mehmet Nuri Özden olmak üzere abi kardeşlerim Yücel Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Serkan Mengene, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Ahmet Er, Eyüp Sen, Arda Özden, Mehmet Şengöz, Umut Uzar, Berke Efe Ölmez, Çağdaş Canger, Ahmet Deniz Yaman, Mehmet Can Bay oğlu Bedirhan Berkil. Bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam. Selamun aleyküm Murat. Ben T3C13 koğuştan Sinan Koran. Aleyküm selam Sinan abişim. Aynı kampüs ve farklı kampüslerde bulunan abi kardeşim olan Oğulcan Aydın, Engin Zengi, Çektar Bakır, Abdullah Duman, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Baran İbrikçi, Ferhat Işık, Yakup Boyraz, İsa Aslan, Halil İbrahim Yüce, Oktay Şaban, Umut Tür, Ayhan Eres, Aykut Sarı, Enes Özen, Gürkan Şambak, Özgür Uyanık, Muhammed Can Çelik. Bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Murat abi ben T3C13'ten Emir Ateş. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen akabinde. Kardeşlerim Deniz Yaman, Sinan Koran, Arda Özden, Onur Çiftçi, Zeki Durgay, Umut Uzar, Eyüp Sayan. Bu değerlilere bin selam olsun. Çakalların hükmü aslanlar ayağa kalkana kadardır. Ferhat Tunç'tan bir masal değil de yaşanan şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez, namı der Halu Dayı. Öncelikle buraya kadar birliği yaptım. Kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Umut Uzar, Ahmet Er, Sinan Koran, Şehmus Önder, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi daha burada beraber kader birliği yaptım. Bütün kardeşlerime selamlar olsun. Ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez, namı der Halo Dayı. Farklı kurumlarda bulunan kardeşlerim Ferhat Işık, Tarık Atak, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, canım yeğenim Adem Sabırlıya ve ismini sayamadım. Tüm kardeşlerime de selamlar olsun. Murat abi ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle. Aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde Aslan abilerim Yusuf Gürçin, Ahmet Gürçin, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Sinan Koran'a bin selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Murat abi ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden. Şakran Teviş C13'te yatmakta olan öncelikle Aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden. Akabinde Aslan abilerim Yusuf Gürçin, Ahmet Gürçin, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Sinan Koran. Bin selam olsun. Akvaryumdaki bir balık misali okyanusta görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Murat abi T3C13'te yatmakta olan başta canım kanım abim Eyüp Sen, Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gürçin, Yusuf Gürçin, Ömer Atçeken, Arda Özden abilerim en kısa zamanda aramızda olmanız dileğiyle sizi seven kardeşiniz Kadir Sayan. İkinoğlu'da bulunan canım abim Muhammed Çağran'a da selam olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Allah'a emanet olun abilerim. Yan Mırın, Yan Azadi, size Kıvırcık Ali'den Perişan şarkısını armağan ediyorum. Abi kardeşlerim selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
0: Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl. Ben Menemen C2 Koç'tan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Aleykümselam Ömer Cengiz kardeşim. Öncelikle Koç ve Kurum'da bulunan başta hayrancıların babası Aslanlar Aslanı Turan Afşar olmak üzere sırasıyla Ercan Koçak, Ercan Doğan, Özcan Doğan, Muhammed Kılıç, Sedat Büyüksu, Ahmet Han Bağcı, Haydar Karakur, Serkan Kiremitçi, Alaçatılı Batuhan Başar, Şakran'da bulunan Azat Bağıran dostuma ve selam olsun. Küçük balık büyük balık devri bitti. Düşeni yeri sizi seven Ömer Cengiz Yüksel. Harun Güven abimin de bu derlere dayı şarkısı armağan olsun. Murat abim kolay gelsin. Ben Menemen C2 koğuşunu atan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların aslanı Turan Afşar abim. Canım kanım yoldaşım Latif Candoğan aslan abim. Reis Harun Güven Öz abim Tolga Kartal Asarlık Sefiri Alaaddin Akda. Tövbekar Yusuf Ekrem Şahin Ahmet Öz Esmer Alaçatılı Batuhan Başar. Ceyhun Karabağlı Can dayı Murat Altında Adanalı Cuma dayı. Kuruçay efsanesi Deniz Birsen. Menemenli Hasan Kınacı kardeşim Hamza Turan bu derlere Reis Harun Güven abimden Metin Akkaya'dan Mahkum şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Menemen C2 koğuşundan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Başka kurumlarda bulunan dostlarıma senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canımın canı aslan dostum Azat Bağran, Salih Yılmış, Okan Karasu, abim Mert Butin, Namıder Bornovalı Cengiz Aslan abim Abdullah Güven, Mazlum Kanat, Roşat Demir, Baran Altında, Antalya Fethi'nde yatan canım karım aslan dayım Atalay Altun, Manisa Fethi'nde yatan amcam Özcan, Büyük Al oğlu Samsun cezaevinde olan abim Eren, Boz Torbalı açıkta yatan Kemik Erdal amcama ve Reis Harun Güven abinin derlisine ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan Sanmasınlar Öldük şarkısı armağan olsun. Reklamlar.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551-730-0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551-730-0298 0551-730-0298.
2: Alemin Kralı Lider FM'den

0: Akar, Oğuzhan Akar, Alican Ceylan, Enes Küçük, Kalfa, Çiçek, Emoş, Okan, Efe, bu isimlerini zikrettim. Abi dostlarıma selamlarım. Bakedir, ben Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoke. Sıradaki çalan şarkılar Şeref Ali Atan, tüm dostlara armağan olsun.
1: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.
0: Murat abi kolay gelsin. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Dünya kendini vazgeçilmez zanneden insanlarla dolu. Oysa kimse vazgeçilmez değildir. İnsan kendi yüreğine yüklediği anlamlardır. Vazgeçilmez olan beslediğin sevgiden, verdiği emekten, harcadığın zamandan vazgeçmezsin. Yaşanmışlık küçücük bir anıdan vazgeçmek, yaşanmamış koca bir hayatı feda etmekten daha zor gelir. Çünkü insanın kalbi hayal ettikleriyle değil, yaşanmışlıklarıyla çalışır. Halil Karagöz. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1B18 koğuşundan Berkant Baran. Aleyküm selam Berkant kardeşim. Başta abim Halil Karagöz olmak üzere. Ozan yazar, Mete Dökme, Arap Fırat, Yılmaz Özcan yazar, Mert Yüce Öz Kocaman. B8'de yatan aslan kardeşim Boran Baran. T3B13'te yatan canım kanım Burakcan Baran'a selam olsun. Hayat bizi dört işlem ile sınar, gerçekler ile çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonra topla kendini der. Sizi seven sayan kardeşiniz Berkan Baran. Murat abi ben T1B18'den Hakan Uçar. Benim için değerli olan büyüklerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ahmet Keleşoğlu, dostlarım Mustafa Kamber, Mete Dökme, Erkan Aydın, Affan Yılmaz, Aslan Karakışa, Şaban Yatkak, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Ozan yazar, A7 yatan canımız kanımız Özcan yazar. Sizleri seven sayan dostunuz Hakan Uçar. Ben T1B18'den Hakan Uçar, farklı durum, farklı koruluşlarda yatmakta olan Birnoğlu'da bulunan Umut Kağan, Gündoğan, Doğan Batuhan, Çalıkuşu, Fevzi Erdoğan. İkinoğlu'da yatmakta olan Murat Yılmaz, Aslan Dostum, Ramazan Yıldırım, Tunç Boy Uğurlalı, Yiğit Çağlar, Hakim Bal ve son olarak Dörtnoğlu'da yatmakta olan Soner Taş, Oku Suat, Konuk Murat Devrim. Hepinize bin selam olsun Hakan Uçar. Murat abi ben T1B18'den Berkant Baran, aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abim Halil Karagöz, dostları Mete Dökme, Ozan Yazar, B8'de yatan aslan kardeşim Boran Baran, C15'te yatan abim Arap Fırat Yılmaz, T3B13'te yatmakta olan Burakcan Baran kardeşime Yüce Öz Kocaman'a selamlar olsun. Sizleri seven sayan Berkan Baran. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz, canları Mehmet Karagöz, Ozan Yazar, Sergen Ava, Erkan Aydın, Mustafa Kamber, Mete Dökme, Affan Yılmaz, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, A7 yatmakta olan iki gözüm Özcan Yazar'a da bin selam olsun. Sizi seven abiniz Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz. Buradan can abim Volkan Şendil, Serhat Demirez, Fırat Çelik, dost ve kardeşlerim Sercan Sayal, Özcan Yazar, Ahmet Motor, Mert Tekderin, C3, C7 yatan Halil İdem, Kınalı Eko, hepiniz seviliyorsunuz aslanlar. En yakın zamanda dışarıda denk gelmek dileğiyle Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz. Geç kalınanların kaderidir ikiye bölünmek. Bir yanları özler, bir yanları ölür. Çok severler. Kaybedermiş bu hayatta. A7'de yatan aslan kardeşim Özcan, sen iyi ol, kendine dikkat et, o bize yeter. Gerisi teferruat. Herkesin selamları var sana. Seni seven abin Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2B18 koğuşundan Arda.

0: Kılıç, aleyküm selam Arda kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım. Abilerim kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toros Lapo Yenince, İsmail Bilgiç, Ömer Kaçmaz, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Muhammed Köroğlu, Ali Rıza Gülseven, Yiğit Basin, Musa Akkaya, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. İlay Zerdüş'ten içime sevda kaçar şarkısı bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yar alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmeyen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakranti 2018 koğuşundan Muhammed Köroğlu. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım. Abilerim kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toros Lapo Yenince, İsmail Bilgiç, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Arda Kılıç, Ali Rıza Gülseven, Ömer Kaçmaz, Ömer Karakaş, Musa Akkaya, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar sana da Murat abi, sağ olun kardeşlerim.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abi Murat Öztaş Selen, Namık Erkekoz, Soner Meç, Ahmet Ufak, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz, Murat Başaran, Namık Er, Direş Gürşat, Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Barış Altıntilim, Dostum Ferhat Kalender, Velat Aslan, Ekrem Bayraktar, Arif Öztop, Kara Sinan Avcı, Ferdi Koç, Sezer Erol, Servet Tekin, Sercan Eken, Aslan kardeşim, Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın E tipinde yatan Agit Arslan'ın derlisi Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen Şakran T1B11'de yatan Derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol T3-13'de yatan abim Mustafa Turan, Namık Er, Mute Ali İmran Korkmaz, Aykut Polat T4'de yatan abim Suat Konuk, Dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz B12'de yatan abim Murat Akkaya, Dostum Ömer Hayyamak, Süleyman Nezif Ak, Hakan Emre Yılmaz ve Şakran Açık'ta yatan abim Sebattin Salman. Bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen Şakran T1B11'de yatan Derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım ve T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol T3'de yatan Dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Hazar Soydoğan, T2'de yatan Dostum Mert Aydın, Hasan Çelik, Şakran Açık'ta yatan abim Sebattin Salman, Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum elbet. Bir gün Ahmet Kaya'dan Karez şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Diyarbakırlı Mustafa Fidan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derlileri Samet Kır, Turgut Tokçan, Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun, Maraz, Sedat Salman, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Tenekeli'den Elmas Toprak, Dağ Sokakların Çocuğu Ali Ço, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Serkan Keskin, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Çimentepe'den Hacı Tunçlar, Samet Öztunç yani Sarı Burak Özkul, Damlacık'tan Ağrılı Keki, Mehmet Emin, İrim bu derlere canı gönülden selam olsun. Gece bir söz, benim aslan kardeşim Dadaş Furkan Özen der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Selamünaleyküm Murat abi ben Bornova'dan Turgut Tokçan, aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri olan Dadaş Furkan Özen abim ve Bengin Orhan abim olmak üzere kader birliği yaptığım kardeşlerim Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Karşıyakalı Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, abim devamında Sercan Keskin, Burak Özkul, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Berk Tuncay, Tenekele'nin Gülü, Elmas, Toprak, Dağ Sokak, Çocuğu Ali Çoğun, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı, Mustafa Fidan, Amcam Yamanlardan, Ölümsüzlerden, Uygar Tüfekçi ve Samet Öztunç yani Sarı kardeşim Çimentepe'li Hacı Tunçlar, Damlacık'tan Ağrılı Keki yani Mehmet Emin İlim bu derlere selam olsun Murat abi. Benden Can abim Bengin Orhan Ahmet Kaya'dan ölürüm kardeş şarkısı armağan ediyorum. Ayrıca ayrı kurumda bulunduğum dostum Kubilay Çağlar'a, T3C15'te bulunan Can abim İrfan, Gülcan T4C8'de bulunan kuzenim Miraç Tanhan'a selam olsun. Ben T2C1'den Bucalı Maraz Sedat Salman, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan derli abilerim Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan, birlikte kader birliği yaptım canım abim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır dostum, Samet Öztunç Tenekeli'den Elmas Toprak, Rahmetim Büyükcan, Sokakların Çocuğu Ali Ço, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Uygar Tüfekçi, Zübeyir Akyüzüm, Aslandayım, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Damlacıklı Keke, Emin İlin, Batuhan Karanfili ayrıca. 3 nolda bulunan derlilerim Azat Başboğa, Ogir Oktay, Ergül Gülfidan, Barış Kazan, derli abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya selam olsun. Gece Samet Kır abimin sözüyle bitirmek istiyorum. Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen hem yolunu hem dostunu kaybedersin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKC1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuzda bize can olup abilik yapan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Koğuşumuzun diğer derleri Gediz'den Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Maraz Sedat Salman, Burak Özkul, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Samet Öztunç yani Sarı, Sercan Keskin, Zübeyir Akgüzüm, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu Ali Çoğun, Murtake'den Çeto, Muhittin Üner, Mustafa Fidan, Damlacıklı Keke ve diğer koğuşlarda bulunan Aslan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bütün kader mahkumlarına selam olsun. Gece Turgut Tokçan abimin sözü, dostu Allah olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Yarına kalır yanına kalmaz Murat abi, Aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan'a Müslüm Gürses'ten Zindanım Olur Geceler şarkısı armağan olsun.
Ben T2C1'den Çamlıkuleli Samet Öztunç, yani Sarı. Öncelikle bize burada liderlik yapan aslan dayılarım Dadaş Furkan, Özlem, Bengin, Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Aküzüm, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Burak Özkul, canım kardeşim Marat Sedat Salman, Tenekeli'den solistimiz Metin, Büyükçan Tepecik'ten canım abim Elmas Toprak, da sokak çocuğu Ali Ço, Murtakeli, Çetin, Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Ölümsüz Uygar, Tüfekçi Sercan Keskin, diğer kurumlarda bulunan canların Bucalı, Sansar ve Ömer Küçükçü'ye bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Dadaş Furkan Özen dayım der ki, yalan yanlışı yanlışla ihaneti getirir. Sizi menfaatsiz seven kardeşleriniz Samet Öztunç, yani Sarı.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50

Evet, kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık. Tekrardan sesimizi yeni duyan cezaevlerinde abi, kardeş, abla, kız kardeşlerim, hepinize hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Huzur içerisinde gönlünüzce geçirebileceğiniz güzel bir hafta diliyorum. 7.30'da SMS mesajları, sonra koğuş mesajlarının bir kısmını, sonrasında WhatsApp'tan bir kısım mesaj okuduk. Kayıt mesajlarımızın da bir kısmını paylaştık. Şimdi WhatsApp'tan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Takriben 12.30'a kadar WhatsApp mesajlarınızı ve kayıt mesajlarınızı bitireceğiz. 12.30'dan sonra da SMS'ten kaldığım yerden devam edecek. Bilginiz olsun bir kez daha kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleykümselam. Ben İzmir Şakran T4'ten İbrahim Dündar gönül soframı paylaştım. Dostlarım Azat Başak, Hakan Donat, Mutlu Kurt, Can kardeşim, Can Çakır, Mert Koçak, Alaçatılı Emre ve kadın kapalı yatan hayat arkadaşım eşim Bahar Dündar'a selam ediyorum. Eşim için Gülü'den Her Şeyim Oldum Benim şarkısını çalarsanız sevinirim. Eşim Bahar Dündar, sevgilerle İbrahim Dündar. Ben Şakran 4 Nol'dan İbrahim Dündar, sizin aracılığınızla Şakran Kadın Kapalı Yatan canım eşim Bahar Dündar doğum gününü kutlarım, nice mutlu yıllar diliyorum Bahar'ım, seni canımdan çok seviyorum, en kısa zamanda evimizde yuvamızda olacaksın inşallah. Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısı eşim Bahar Dündar'a armağan ediyorum. İbrahim Dündar. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 Nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Abi aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan dost ve abiler Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özdeşik, Azcan Yatbaz, Şevket Vazgeçtim, Yiğit Özyurt, Murat Ayata, Ahmet Altunbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Menemen C10'da bulunan dostum Orhan İşmarcı, T2'de bulunan abim Sidar Erol'a selamlarım bakidir. İsmini saydım bu canlara Serkan Reçber'den haberin yok şarkısı armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben 4 Nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B17'den Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım. Benim için değerli olan canlar Ömer Şen, Uzay Ertop, Ümit Bingöl, Deniz Kuş ve koğuş arkadaşlarıma selam ve dualarım bakidir. Murat abi, ben T3B17'den Anıl Öztürk.

Öztürk. Öncelikle kader birliği yaptım. Benim için değerli olan canlar Ömer Şen, Uzay Ertok, Ümit Bingöl, Deniz Kuş ve Koğuş arkadaşlarıma selamlar olsun. Murat abi ben TV17'den Anıl Öztürk, başka kurumlarda olan başta Allah'ın aslanı KH yani Koray Harman. Kader birliği yaptım. Şahin Engin'e, Berk Kaya, Barış Turan, Fırat Timuçin, Samet Sarı, tüm dostlarıma bin selam olsun. İsmail ismini yazamadım. Adını unuttuklarım, hakkını helal etsin. Allah hepimize tez zamanda hayırlı kapılar açsın. Murat abi başta sana ve esaret altında duruşunu bozmayan şerefiyle yatan bütün kader mahkumlarına selam ediyorum. Sırt verirken sırtımız boşa çıksa da biz kendimizin duvarıyız. Gece bir söz bırakmak gerekirse yapısı altından da olsa akmayan çeşmeden su dolmaz. Kendisi aslan da olsa düşenin dost olmaz. Ben Çin'den Anıl Öztürk. Hepinizi Allah kurtarsın. Hayırlı geceler. Allah'a emanetsiniz. Aleyküm selam Anıl kardeşim. Selamünaleyküm Murat amca, ben Şakran Açık cezaevinden Cüneyt Gülser. Aleykümselam Cüneyt'im, senin aracınla tüm akrabalarıma, dost kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta burada kader birliği yaptım. Devran Yüksek, Şehmustu, Ferdi Bingöl, Abdi Bilge, Esat Alsaç, İzzet Barış Yurt, Burak Yurt, Savaş Canlı'ya selam olsun. İsimlerini tek tek yazamadım ama her biri benim için birbirinden kıymetli, değerli olan hapishanelerdeki ve dışarıda akrabalarıma, dostlarıma, kardeşlerime selam ederim. Sahtekar arkadaşlara, dostlara, yüzümüze gülüp arkamızdan konuşanlara, menfaati bitince muhabbeti bitenlere rağmen bize dimdik kader yazıp dosta düşmana başımızı eğdirmeyen Allah'a şükürler olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven özleyen dostunuz Cüneyt Gülser. Merhaba Murat abi, canım yeğenim, ciğerim yeğenim, Samet Baran Demir, Melihcan Ataş, Kurtuluş Şakarlı, Tolga Yalur, Hakan Yavaş, Murat Avcı, Süleyman Üçer, Burhan Ormancı, Arda Ceren, Tamer Demirtaş, Göktuğ Öztürk, Murat Ere, bu derlere sevgi ve selamlarımla gece bir sözle bizden. Baktık mevzular çözülür, bir düğümde biz atarız. Savaş arkadaş, merhaba Savaş kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Tevş'ten Mustafa Keskin. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta abilerim Savaş Arkadaş, Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar kardeşlerim ve dostlarım Kaan Yıldız, Mert Aluşluoğlu, Atilla Hukul, İbrahim Sallı, Oğuz Akbey, Haydar Ergün, sabır ve dua ile tüm kader mahkumlarına selam olsun. Güne sözüm, hissizliğin ikinci gününde ne ilk günün heyecanı ne de yarının hevesi var içimde. Şarkımız Müjgan'dan, Sevemedim Kara Gözlüm. Murat abi ben Şakran Üçlü'den Savaş Aktaş, canım yeğenim Samet Baran Aktaş, koğuşumuzda bulunan Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar, Mert Aluşluoğlu, İbrahim Sallı, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, başka kurumlarda yatan can kardeşim Melihcan Ataş, can dostum Berat Kurtay, Göktuğ Öztürk, Kurtuluş Şakarlı, Tolga Yalır, Muhammed Yalır, Hakan Çalar, Arda Ceren, bu derlere benden sevgi selamlar, gece bir söz de benden. Baktık mevzular çözülebilecek gibi değil, bir düğümde biz atarız. Savaş Aktaş, Ali Kınık'tan Selin Uğruna. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Aydın Çileri, Aydın Cineri, Ömür Oturak. Aleykümselam Ömür kardeşim. Başta abim Savaş Aktaş, yeni Samet Baran Demir olmak üzere tüm farklı kurum koğuşlarda bulunan kıymetlilerimiz Yusuf Samar, Onur Beşer, Mert Aluşluoğlu, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, abilerim Kurtuluş Şakarlı, Muzaffer Saklavcı, Kemal Kaplan kardeşlerim, Umut Zor Bilmez, Mete Arslan, Arda Ceren, bu derlere sevgi selamlar. Murat abi gece bir söz, menfaat yolunda başlayan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Engin Yılmaz'dan Bülbüller Güllere şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam, ben TB1B17'den Muratcan Ergün. Başta beraber kader birliği yaptım abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Aslan Dayım, Fırat Doğan, Ballıkuyulu Ali Gökçe, Gökçe Ali Durmazer, Enes Keçik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Furkan Günebakan, İbrahim Macit, şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara Ya Musalla Ya Mahfuz şarkısı armağan eder. İstisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TB1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azcan Yatmaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kiper, Osman Teber olmak üzere ismi geçen abi dost kardeşlere selam ediyorum. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, bizce 14 koğuşundan Dersimli Hülya Bayraklı ve Ankaralı Hatice Yılmaz, aleykümselam kız kardeşlerim. Canlarımız Arife Gülce Gün, Kübra Tepe Güler, Demir Kıran, Tatlı Belamız, Ezel Özel, Barbie, Gamze Çakar, Rabia Taş, Kesen Neşemiz, Neşe Gürbüz, T4B1'de bulunan Hatice Buse Yılmaz'ın derlisi, eniştem Cengiz Özdemir'e selam olsun. Dersimli Hülya Bayraklı.

Haklı olarak geceye bir söz bırakmak istiyorum. Belki başta zirvedeyiz, belki sonlarda cezaevindeyiz ama çok yakında vizyonlardayız. Gelmek üzereyiz. Gamze Çakar'ın derlisi kardeşim Özgür Çakar'a, abim Aydın Demirbaş'a selam olsun. Murat amca ben Pusat kahraman, Aslan babam Mert kahraman, Kral amcam Eko kahraman, Atam Akgün kahraman selam eder, ellerinizden öpüyorum. Ve ismini saydım, derlere bin selam olsun. Erdoğan Türkoğlu, Hasan Deniz, Yaşar Melikşah, Kürüm oğlu, Çağlar Dillöken, Metin Özkır, Azat Gözü Tok, Mıstık Küleş, Serkan Bayındırlı. Biz bizi sevenlerle ömürlük mukaveleler imzaladık. Allah'ın selamı bereketi üzerinize olsun. Murat amca ben Akgün kahraman, başta atam dedem Akgün kahraman, aslan babam Mert kahraman, kral amcam Eko kahraman, Çağlar Dildöken selam eder, ellerinizden öpenim, sabır kılıcınız olsun. Murat abim hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim nasılsın? İnşallah iyisindir. Kurban oldum. Bugün bütün dualar senin olsun Halis abim. Senin o gülüşüne kurban olurum. Güzel adam, iyi ki varsın Halis. Sen benim kahramanımsın, nefesimsin, ömrüm. Ben önce Allah, sonra da sana sığınıyorum. Allah büyük gün doğmadan neler doğar. Hayatta her şey güzel olacak. İyi geceler, kurban oldum. Murat abim Halis için hasret şarkısını çalar mısın? Kurtuluşum, bütün karmaşaların içinde kalbimin bulduğu tek düzen sensin. Kalabalıklar çekildiğinde geriye sadece senin varlığın kalıyor. Bir cümlenin sonundaki nokta gibi tamamlıyorsun beni. Senden sonra söylenecek her söz gereksiz. Senden önce yazılan her şey eksik. Seni çok seviyorum koca adam Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum, hayat ortam, dert ortam, en güvenli limanım. Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun, kalbimdeki yerim ve sana olan sevgim her saniye daha da derinleşiyor. Evin her köşesinde ayak izlerin, zihnimin her yerinde ise sadece senin hayalin var. Zaman sensiz çok ağır geçiyor sevgilim. Bir an önce yuvana, yanıma dön. Seni çok özlüyorum, seni çok seviyorum. Gökçe Çiçek Çakar'dı. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu A13'ten Ömer Elmastaş. Aleykümselam Ömer kardeşim. Farklı hapishanelerde olan aynı kaderi paylaştım. Kadir Deniz, Sidar Deniz, Baran Ayçil, Ahmet Güneş, Doğukan Akdemir, Osman Kırcal, Agit Arslan, Velat Arslan, Barşan Polat, Balıkçı Özgün, Emirhan Zırhlı, Eyüphan Bozkurt, Melih Demir, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Apo Nurdoğan, Berkay Kaya, bu derlere bin selam olsun. Yan mırın yan, azadi onur yaşamdan üstündür. Ben Ömer Elmastaş. Murat abi selamünaleyküm, ben Üçnoğlu A13'ten Ömer Elmastaş. Birlikte kader birliği yaptım, başta Mustafa Turan yani Mute Elmastaş. Birlikte kader birliği yaptım, başta Mustafa Turan yani Mute, Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran, Korkmaz Emin, Rutbil Ferhat, Kırdı Nasır, İnan Barışcan Kartalmış, Barış Ercan, İsmail Ercan kardeşler, Bayraklılı Ercan Ekin, Can Dostum Bıra, Devran Koçan, Alpaslan Aldanmaz, Sercan Bülbül, Emre Yener. Bu derlere bin selam olsun. Şu sözle bitirmek istiyorum. Eğilip bükülenler dik duranları sevmezler. Onur yaşamdan üstündür. Ben Ömer Elmastaş düşündürmesin. Ben Ömer Elmastaş düşündürmesin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ali Aşak'tan T2C1'de yatan Can kardeşim, Ahmet Güneş kardeşim iyisindir inşallah. Yiyenlerin bize emanet, aklım burada kalmasın. Başta canımdan öte gördüğüm can dostum olmak üzere aynı koğuşta kader birliği yapan bütün kardeşlere selam olsun. Bilin ki dışarıda sizi unutmayan, her gün güzel günlerinizi bekleyen insanlar var. Dört duvar susar, hasret konuşur, gün gelir umutsuz olduğumuz kapılar bir anda açılır. Sıradaki şarkı bu can dostuma ve koğuşundaki bütün kardeşlerime gelsin. Allah'a emanet olun, beklenensin aslan kardeşim. Uğur Dündar. Selamünaleyküm, kader mahkum olan Ahmet Güneş, Sidar Deniz, ismini sayamadım tüm kardeşlerime selam olsun. Umarım iyisinizdir. Bilin ki dışarıda sizi unutmayan, her gün güzel günlerinizi bekleyen insanlar var. Rabbim sabrınızı arttırsın, gönlünüze ferahlık versin. Sayılı gün bir gün bitecek, o kapı açılacak ve biz yine aynı masada buluşacağız. Sıradaki tüm şarkılar can dostlarıma ve koğuştaki bütün kardeşlerime gelsin. Allah'a emanet olun. Beklenensiniz aslan kardeşlerim. Uğur Dündar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TK1 koğuştan altında Kandereli Keko Hasan yani Hasan Maden, buradan kadın kapalı. B7 yatmakta olan canımdan çok sevdiğim canım karım, tek gerçeğim Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarası canım karım, bu hayattaki tek sevdiğim, tek gerçeğim. Sana olan aşkım gün geçtikçe çok tehlikeli bir şekilde büyür. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Allah'a yemin olsun ki kalbim senden başkasına atmaz. Seni canımdan çok seviyorum benim güzel yüzlü karım. Tek gerçeğim Gamzem. Ayrıca çok sevdiğim Gamzem'le aynı koğuşta olan Davut Demirkıran dayımın derlisi Vildan yengeme de bin selam olsun. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu'dan, Çukurmahalle'den Samet Kırk Dişçioğlu namı derci. Aleykümselam Samet kardeşim.
Kader birliği.

Tutum abilerim Nurettin Ersan'a, Mehtaplı Tanju, Koca Kuruçay'dan Eyüphan Dinçer, Cenk Koşun, Eşref Beke, Tolgaş Semen, Oğuz Yıkar, Murat Akbulut, değerli kardeşlerim, dostlarım, Çile Armandalı'ndan Görkem Sarı, Tansel Süngü, Olcan Yazıcı, Sergen Duru, Mustafa Ulu, bu abi kardeşlerime selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan götüreceği tek şey tozdur. Canbay ve Muti'den en güzel şarkı abim Nurettin Ersarı'ya armağan olsun. Ben Tepecik Çukuru Mahalleden Samet Namıder Cio. Bir nolda yatan eniştem abim Selahattin Yıldırım canımsın. Emre Bakaş Ciyager, Soner Demirci, Baran Eroğlu, Berk Çavuş, Tolga Yalur, Metocan Yılmaz, Yılmazsak, Zalim Fırat Padak, Azat Başak, Yusuf İstanbul, Mehtaplı Tanju, Koca Kesbi. Günler ne kadar zalim olsa da geçmeye mahkumdur Cio. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısı Tanju Koca abime armağan olsun. Murat abi selamun aleyküm. Ben TK16'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun. Canıma can kadınım. Eşim boncuk gözlüm. Devir parmaklıklar aramıza girebilir ama kalbime asla. Seni her geçen gün daha çok seviyor. Kavuşacağımız günü umutla bekliyorum. Her gece aynı gökyüzüne bakıp seni düşünüyorum. Mesafeler geçer, hasret biter ama sana olan sevgim hiç bitmez kadınım. Çağın Şengül, Deli Hasret şarkısı Murat abi çalarsan sevinirim. Ben TK16 koğuşundan Kadir Tosun, kadın kapalıda yatmakta olan Gökçe Tosun, boncuk gözlüm, kalbim özgür olduğu sürece hep senin yanında. Bekle beni, en güzel günlerimizi birlikte yaşayacağız. Zaman geçiyor, hasret biliyor ama sevgim ilk günkü gibi dimdik ayakta. Seni özledim, iyi ki varsın talara doğru şarkısı armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim Murat abi. İyi yayınlar abi. T4C14 Muhammed Can Kurt. Sevgilim, el ele verip o hayalini kurduğumuz uğruna birlikte dualar ettiğimiz geleceği elbet bir gün kavuşacağız. Sen yanımda olduktan sonra her zorlu aşarız. Ben buna sonsuz inanıyorum. Seni çok seviyorum bir tanem. Güçlü dur, iyi ol. Tek isteğim bu aslan kocam. T4C14'ten Muhammed Can Kurt radyo başına. Sevgilim, el ele verip o hayalini kurduğumuz uğruna birlikte dualar ettiğimiz geleceği elbet bir gün kavuşacağız. Sen yanımda olduktan sonra her zorluğu aşarız. Ben buna sonsuz inanıyorum. Seni çok seviyorum bir tanem. Güçlü dur, iyi ol. Tek isteğim bu aslan kocam. Şerpen kadın kapalı dolan Damla Yesmezliler. Ben ablası Yağmur Yesmezliler. Canımın içi kalbim, canım kızım. Rabbim sana uzun ömürler, sağlık, hoşluk versin. Rabbim seni tez zamanda kavuştursun bana. Seni çok seviyorum. En yakın zamanda yanımızdasın inşallah. Şakran kadın kapalıda olan Damla Yesmezler. Ben ablası Yağmur. Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Unutma bu sözümü. Damlam, seni seven abla Murat abi. Bir şarkı isteğim olacak. Gökhan Donay'dan Düştüm Dara Beladayım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B8'den Fırat Çelenk, buradan kadın kapalıda bulunan Dilek Karakaya sesleniyorum. Sana öyle alıştım ve sen kendini bana alıştırdın. Sanki zaman senin üzerine dönüyor. Ne zaman gözümü açsam aklıma sen geliyorsun. Her şey anlam kazandı sayende. Hani kelebeğin ömrü bir gün diyorlar ya, ben senin de son güne bile razıyım. Seni seven ve hep sevecek olan sevgilerimle Fırat Çelenk. Ayrıca Mine Kitmen ve Elif Bozkurt kardeşlerime de selam ederim. Murat abi selamünaleyküm. Biz T1B8'den Fırat Çelenk ve Veli Çelenk, aleyküm selam kardeşlerim. Buradan Tatü İsmet, Eski Çamlıklı Fatih Boran, Baran Yıldız, Poyraz Sayacı, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Çağrı İşçi, İbrahim Taşen, Celloman, Resul Kartal, Ali Arap Aslan, Oğuz Soluk, Oktay Özdemir, Faik Temiziş, Bilal Çetin, İbrahim Alada, Azat Özışık, Fatih Özışık, Burak Ceylan, Polo Döner, Polat Denerli diyelim. Evet, yanlışlık var. Bu değerli canlara selam ederiz. Sana da kolay gelsin Murat abi. Sağ olun kardeşlerim. Biz T1B8'den Fırat ve Veli Çenek. Buradan bizim için değerli olan abi kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Çakarlı, Fırat Çağrı Beke, Mustafa Fidan, Mustafa Can Sunan, Borancan Akalık, Yusuf Ateş, Efe Pınar, Yiğit Serbest, Hasan ve Hüseyin Ekinci, Boran, Baran, Berkay Çelebi, Umut Sezer. Bu canlara bin selam olsun. Sana da hayırlı yayınlar Murat abi. Sağ olun kardeşlerim. Şakran T3C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan radyo başına. Canımın içi nasılsın? Bizler iyiyiz. Günler bildiğin gibi geçiyor. Herkese sana çok selam var. Sen de sakin, hiçbir şey için moralini bozma. Güçlü durmaya devam et. Her zaman dualarımız seninle. Bunu sakın unutma. Bu hafta da geleceğim inşallah. Görüşeceğiz. Bu günler bitecek. İnanıyorum Allah büyük. Kardeşim Emirhan, yalnız olmadığını bil. Sen çok güçlüsün. İnşallah bu günleri de hep birlikte.

birlikte atlatacağız bol bol. Dua et. Her zaman kalbimde ve dualarımdasın. Her şey gelip geçici bu günlerde geçecek. Seni çok seviyorum ablasının bir tanesi. Allah'a emanet ol, gözlerinden öpüyorum. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Kenan kardeşim. Belki koşnatan sevdiğim Damla Avcı aşkım, sen kimseyle paylaşmak istemedim bir hazinesin ve ben bu hikayede haramilerden biriyim. Şarkı armağan ediyorum, cansever kime bu inat. Murat abi ben Damla Avcı, belki koğuşuna yatıyorum, birlikte yattım. Dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'la Berfin, Erkan Tuğçe, Kundak Cemal, Madak, Canan Batur, gece bir söz bırakmak istiyorum. Gecenin suçu yok, acılarımız çok karanlık. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1A3'ten Onur Sevinç. Benim için değerli olan abim ve dostlarım Murat Erez, Namıder, Balina, Hakan Yavaş, Burhan Ormancı, Cixmuro, Onur Camgöz, Ali Ko, Bingöl, Çağrı, Yıldırım, İbrahim Akkaşlı, Berkan Alparslanlı, İlhami Türkmen, Yılmaz Ecerlioğlu, Ekrem Bayraktar ismini sayamadım. Tüm Yamanlar çocuklarına bin selam olsun. Tek mücadelemiz onurlu bir yaşam, şerefli bir ölüm uğruna. Sizi seven sayan dostunuz Dino Sevinç. Gecenin tüm şarkıları sizlere armağan olsun. Çevir avuç koşulan olan her şeyim Onur Sevinç. Özgür günlere çok az kaldı inşallah. Hayatım sabrettik, sabredeceğiz. Özgür günlerde görüşeceğiz Allah'ın izniyle. Her şeyim seni çok seviyorum. Özlenen ve beklenensin iki gözüm. Ali Ekber Eren'den Böyle Kal şarkısı sana gelsin. Esmer yarim seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Gediz Yukarı Mahalleden Bozo Yusuf Uçankuş. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Senin aracının ile kader birliği yaptım Escobar abim, Fırat Gezgin başta olmak üzere dayımız Erkan Ecerlioğlu, dost abi kardeşlerim Berdan Doğanay, Cavit Kıran, Hasan Kula, Akın Dal, Cio Yaşar Doğanay, dede Emer Mustafa Doğan, Eren Dinçer, dedelerimiz Zeki, İbru, Yusuf, Asi, gece bir söz. Madem çok cesursunuz hele bir yanlış anlayın. Keşflov'dan gidersen güzel bir şarkı armağan olsun Murat abim, sana da iyi yayınlar, kolay gelsin, sağ olun kardeşlerim. Fırat'ım, Fırat Gizgin T1B11'deki kardeşlerim. Selamınızı aldım Fırat, Allah razı olsun. Haber verdim kardeşimize inşallah. Daha telefon evrakları falan gitmemiş Fırat'ım kardeşimin. İnşallah bugün yarın ararsa bilgilendireceğim. Tahmin ediyorum çarşamba, perşembe herhalde arar. Fırat'ım ilgin için teşekkür ederim kardeşimle. Sağ olasın Fırat Gizgin. Murat abi T1B11'den Bozu Yusuf Uçankuş, bulunduğum kampüste olan dost abi kardeşlerim Doğukan Daşık, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali, Alak Hacıko, Mehmet Nurullah Tar, Mike Alican Yaşar, Mehmet ve Serhat Yıldırım Erdoğan, Şahin Furkan ve Ferdi Devrim, Ferdi Bingöl, İbrahim Can Erdoğan, Ulaş Tekmanlı bu derlere selam olsun. Kimin kayı hızlıysa ona binmenin bedeli ağır öder ve selam. Bu gece tüm şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. T1B11 koşuna atan canım kanım olan, ne yaparsa yapsın asla sık dönmeyeceğim, her zaman arkasında duracağım kardeşim, dede Emer'in doğum günü. Doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum kardeşim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seven Güllü ablan, unutma her karanlığın sonunda bir ışık vardır, biz o ışığı birlikte ulaşacağız. T1B15'te bizi duyan var mı kardeşlerim? T1B15'te sizin yanınıza bugün Muhammed kardeşim gelmiş, iki gözümdür. Duyuyor mu duymuyor mu bilmem. Muhammed'im geçmiş olsun, seni çok seviyorum. Yasin'le de konuştum bugün, hatta cuma günü. Evet, cuma günü konuştuk, oraya geldiğini söyledi bana. Cuma mıydı cumartesi miydi bilmiyorum ama tahmin ediyorum Yasin yarın ya da çarşamba günü telefon evrakların olur, görüşürsün, haberini de alırım. Kardeşlerim, Muhammed benim çok sevdiğim, çok sevdiğim. Sizler nasıl benim gönlümde, kalbimde, dualarımda değerliyseniz, Muhammed Necmettin kardeşim de bir o kadar benim kalbimde, gönlümde çok değerlidir. T1B15'teki kardeşlerim bugün gelmişsin yanınıza. Selamımı söylerseniz çok sevinirim. Allah razı olsun sevgili kardeşlerim. Bir mesaj daha okuyacağım. Sonra kayıt mesajlarımızın bir kısmını, çünkü yenilenen, ilave olan bayağı kayıt mesajları var kardeşlerimin. Onları ara ara paylaşacağım gece 12.30'a kadar. WhatsApp'ımızı bitireceğiz. Haberiniz olsun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Ferit Saçlı. Aleyküm selam Ferit kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Dostlarım, kardeşlerim Kubilay, Bozbey, Müslümcan, Kuzguncuk yani Çiko, Emir Özdemir, Samet Özdemir, Fatih Boran, Ferhat Turgay, Hilmi Özkahraman. İsmini sayamadım. Tüm dostlara selam edin. İstisnalar hariç tüm mahkum arkadaşları özgür günlere kavuşmasını diliyorum.
Gece bir söz en büyük düşmanımız, düşmemizi bekleyen dostlarımızdır. Ferit Saçlı. Murat abi, ben TV13'ten Ferit Saçlı, kadın kapalı cezaevinde bulunan derdim olan Neşe Kalkan ve Koğuş arkadaşlarına selam ederim. Yıldız Silbe'den Sevmek Zor mu Yoksa Kolay mı adlı şarkıyı armağan ediyorum. Gece bir söz, zaman akıp gidiyor, mevsimler değişiyor, insanlar değişiyor ama içimde bir şey hep aynı kalıyor. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Şakran TV3B9'da yatmakta olan Necip Takar, aynı ve ayrı kurumda bulundum. Benim için çok değerli kardeşlerim, babam Hüseyin Takar, Murat Deveci, İrfan Bulanık, Aykut Bulanık, Osman Şengel, Ferit El Almış, Çay Mahalleli Kaan, bu derlere selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Asalet esaret altındaki bile duruşunu bozmamaktır. Tüm Çimen Tepeli dostlarıma selam olsun. Herkese iyi akşamlar. Ben Şakran TV3B9'da yatmakta olan Çimen Tepeli Necip Takar, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Ceyhun Öcal, değerli abim Muhammed Yılmaz Namıdar Şeytu, dayım dostlarım olan Yamanlardan Aşan Bostancı, Selçuk Yıldız, DJ Koray Ezmenç, Fevzican Karadeniz, Bergamalı Batu, Osman Kılınç, Emirhan Menteşe, Balıkçı Özgür Berşan Polat, koğuşumuzun fidayısı Muhammed Şekerci, Aslan abim Umut Aslan, bu değerli insanlara bin selam olsun. Hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abim, ben Melihcan Ateş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Öncelikle Cem Candeğer, Anıl Peker, Agos, Alaaddin Gümüş, Fevzi Dondar, Hakan Kömürcü, ayrı ayrı kurumlarda yatmakta olan öncelikle başta Savaş Aktaş abim, Kerem Çolak, Çivi, Ahmet Ar, Muhammed Sayın şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Murat kardeşim, ben Eşref Paşa'dan Agosi. Öncelikle bir nolda yatan Serdar Özcan abime, canım kardeşim Ergün Karataş ve beni tanıyan şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Haktan'dan 1 Eylül şarkısı çalarsan sevinirim. Hera'dan selamlar, nasılsın? Bizler iyiyiz, işteyim. Oğlan evde, kız kuzenleri ile Manisa'da kaldı. Cemiller bugün oradan gidecekler Ankara. Yarın engel bir durum olmazsa geleceğim. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Kardeşlerim, bir şarkı, bir şarkıdan sonra bir 10 dakikalık kardeşlerimin kayıt mesajlarını paylaşacağım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koğuşlan Batuhan Başar. Namı der Alaçatılı Batu. Murat abi, sizin aracılığınızla aynı kampüste bulunduğum abilerime selam göndermek istiyorum. Başta hayrancılardan Turan Avşar, Murat Altındağ ve dostum Muhammed Kılıç, Latif Can Doğan, Ömer Cengiz Yüksel, Ceyhan Karabağlı, Tolga, Ekrem Şahin, Hamza Turan, Deniz bir sene selam olsun. Zindan soğuk, belki üşürüz. Güzel günlerde görüşürüz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan Orhan namı der Limon Tepeli. Burada beraber kader birliği yaptığım değerli dostlarım Mami, Varlığı Sait, Deniz olmak üzere ve aynı kurumda bulunduğum B1 koğuşunda yatmakta bulunan Aslan Yeni Mehmet Eriş'e selam olsun. Geceye şu sözü bırakıyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. İstisnalar hariç tüm Limon Tepe selam olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleykümselam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptığım dostlarıma, özellikle Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli Ozi, Gedizli Mami, Varaş, Resul Pervane ve aynı koğuşumda bulunan Fırat Aydın ve Mehmet Eriş'e selam olsun. Bu gece şu sözü bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Sana da selam olsun Murat abi. Aleykümselam Sait kardeşim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koğuşundan Başar namı der Alaçatılı. Başta öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım abilerim Oğuzhan Orhan namı der Limon Tepeli, Ozi, Mami, Varlığı, Sait, Deniz, Özel, Perviz, Güzelbahçeli, Yanık Durmuş, Ersin, Hüseyin, Dağdelen, Alişan, Hasan Alkan ve dostlarım İstanbullu Kadir, Ece, Ersin, Ceco, Mehmet, Dağdeviren, Furkan Karslı'ya selam olsun. Bu ismini saydım abilerime, dostlarıma, Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Geceyi şu sözle kapatıyorum. Hesap günü elbet gelecek. Herkes sırasını beklesin ve selam. Biz Şakran 3 nolu C7 koğuşuna yatmakta olan İbrahim Acar ve Hikmet Ören. Öncelikle kader birliği yaptığımız Kınalı, Ekrem Birlik, İstanbullu Semih Mertel abimiz, Can kardeşimiz, Boz Çınar Birlik, Fuat Hasbil, Berkan Şavlı, Serhat Akın, Hayrettin Seyar, Servet Sağır, Derman Alınca, Tepecikli, Göko Dayı, Koray Koldaş, Umut Mustafa Bor, İbrahim Erol, Baver Bayram, Erkan Uygur, aynı kampüste bulunan Can Reis abim, Yakup Kaya kardeşim olan Azcan Yatmaz, İsmet Ali, Göktuğ Öztürk, Tamer Demirtaş, Fafi Salih Dursun, Ömer Şahin, Yusuf Tokay, İbrahim Akbaş, Hacı Hamadiç, Yusuf Turan, Çınar Deniz Kurt, Onur Kazan, Sadun Şimşek, Ramazan Yalçın, bu ismini geçen ve bizi tanıyan tüm abilere, kardeşlere selamlar olsun. Biz Şakran 3 nolu C7 koğuşuna yatmakta olan İbrahim Acar ve Hikmet Ören. Öncelikle kader birliği yaptığımız Kınalı, Ekrem Birlik, İstanbullu Semih Mehter abimiz, Can kardeşimiz, Boz Çınar Birlik, Fuat Aspil, Berkan Sallı, Serhat Akın, Hayrettin Seher, Servet Sağır, Derman Alınca, Tepecikli, Göko Dayı, Koray Koldaş, Umut Mustafa Bor, İbrahim Erol, Baver Bayram, Erkan Uygur, aynı kampüste bulunan Can Reis abim, Yakup Kaya kardeşim olan Azcan Yatmaz, İsmet Tari, Göktuğ Öztürk, Tamer Demirtaş, Fafi Salih Dursun, Ömer Şahin,

0: Yusuf Tokay, İbrahim Akbaş, Hacı Hamadiş, Yusuf Turan, Çınar Denizkurt, Onur Kazan, Sadun Şimşek, Ramazan Yalçın. Bu ismi geçen ve bizi tanıyan tüm abilere, kardeşlere selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B4'ten Serhat Bozdaş, yani Sarsılmaz. Burada bana dostluğunu esirgemeyen, dostun hakkını veren Celal Eke, yani Celomen başta olmak üzere. Burada bize kardeşliğini esirgemeyen Emirhan Akçaba, Doğukan Öz, Onur, Sinan Öncel ve kadın kapalıda olan aslan dostum Celomen'in derdisi Sıla Zongur'a bin selam olsun. Akabinde Zeynep Uğrak, Gamze Çakar, Rabia Taşkesen, Kübra Tepe, selam olsun Azar Bülbül'den Zordayı. Ben T1B4'ten Serhat Bozdaş, yani Sarsılmaz. Burada bana dostluğunu esirgemeyen, dostluğunun hakkını veren Celal Eke, yani Celomen başta olmak üzere. Burada bize kardeşini esirgemeyen Emirhan Akçaba, Doğukan Özonur, Sinan Öncel ve kadın kapalıda olan aslan dostum Celomen'in derdisi Sıla Zongur'a bin selam olsun. Akabinde Zeynep Uğrak, Gamze Çakar, Rabia Taşkesen, Kübra Tepe'ye de selamlar olsun. Ben T1B4'ten Serhat Bozdaş, yani Sarsılmaz. Burada bana dostluğunu esirgemeyen, dostluğunun hakkını fazlasıyla veren Celal Eken, yani Celomen başta olmak üzere. Burada bize kardeşini esirgemeyen Emirhan Akçaba, Doğukan Özonur, Sinan Öncel ve kadın kapalıda olan aslan dostum Celomen'in derlisi Sıla Zongur'a bin selam olsun. Akabinde Zeynep Uğrak, Gamze Çakar, Rabia Taşkesen, Kübra Tepe'ye de selamlar olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. Aleykümselam Veysel kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan dost ve abilere hitaben başlar reisim Ramazan Şimşek olmak üzere, ardından Doğan Şimşek, Barış Şimşek, Müslüm Şimşek, Arda Ceren, yani Gattar Tony, Emre Tanyeli, Umut Yılmaz, Ali İlhan, Kaan Çavga, Mert Kaleli, Faruk Sadık, Baran Savur, Boran Görer, Devran Karahan, Kemal Demirel, İsmail Yangın. Bu derlere bin selam olsun. Enver Yılmaz'dan Su Misali şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. Burada kader birliği yaptım dost ve abilere hitaben başta Volkan Fırtına olmak üzere Görkem Akyüz, Adem Koca, Pınar Ege Yalnız, Ali Düzdek, Ahmet Yalçın, Muhammed Can Adaş, Yunus Emre Seher, Rıdvan Altun, Tekin Açgöz, Yalçın Velet, Vedat Tuncer, Hüseyin Tilep. Bu derlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle Ahmet Kaya'dan Karayazı. Bu derlere armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. 3-0'da bulunan dostum, canım kardeşim Arda Ceren, yani Gattar Tony'ye bin selam olsun. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle aslan kardeşim, istisnalar hariç tüm Buca çocuklarına selamın Bakide Hicamuti'den birader şarkısı Arda Ceren'e armağan olsun. Ben T1C8'den Veysel Şimşek. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3'den Mustafa Keskin. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta abilerim Savaş Aktaş, Ömer Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar. Kardeşlerim ve dostlarım Kaan Yıldız, Mert Alıçlıoğlu, Atilla Hukulu, İbrahim Sallı, Oğuz Akbey, Haydar Ergün, sabır ve dua ile tüm kader mahkumlardan selam olsun. Güne sözüm, hissizliğin ikinci gününde ne ilk günün heyecanı ne de yarının hevesi var içimde. Şarkımız Müjgan'dan Sevemedim Kara Gözlüm. Murat abi merhaba sana, ben Şakran 3-0'dan Savaş Aktaş, merhaba Savaş kardeşim. Canım yeğenim Samet Baran Aktaş, koğuşumuzda bulunan Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar, Mert Alışlıoğlu, İbrahim Sallı, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, başka kurumlarda yatan can kardeşim Melihcan Ataş, can dostum Berat Kurtay, Göktu, Öztürk Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Muhammed Yalur, Hakan Çağlar, Arda Ceren. Bu derlere benden sevgi ve selamlar, gece bir sözle benden, baktık mevzular çözülebilecek gibi değil, bir düğümde biz atarız Savaş Aktaş, Ali Kınık'tan senin uğruna. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3-0'dan Aydın Çineli, Ömür Oturak. Aleykümselam Ömür kardeşim. Canım oğlum Baran Ali Oturak, Murat abi senin aracılığında abim Savaş Aktaş, yeğeni Samet Baran Demir, farklı kurum ve koğuşlarda olan abim Kurtuluş Şakarlı, Muzaffer Saklı Avcı, Kemal Kaplan, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mert Alışlıoğlu, Mustafa Keskin, İbrahim Sallı, kardeşlerim Efe Arslan, Umut Zor Bilmez, Arda Ceren, Hasan Batur, Tahir Yıldız, Yunus Emre Güzel. Bu derlere benim ve abimin sevgi ve selamları bakidir, gece bir söz. Boşuna
2: koşmayın, kendinizi yormayın. Hikayenin sonunda herkes toprak sahibi olacak. Ömür Oturak, Murat abi şarkımız İsa Aksoy'dan Sen Benim Gerçeğimsin. Murat abi, ben 3 noldan Savaş Aktaş, 2 nolda yatan yeğenim Samet Baran Demir'e sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tamer Demirtaş kardeşime ve Göktuğ Öztürk kardeşime de selamlarımla dayın Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Can abi Murat, ben Kurtuluş Çakarlı. Aleykümselam Kurtuluş kardeşim. Can kardeşlerim Fatih Boran, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Boran Baran, Selçuk Tüter, Ahmet Cintan, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Borancan Akalık, Mustafa Suna, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Yiğit Yılmaz, Agit Kayar, Umut Sezer, Hasan ve Hüseyin Ekinci, İsmail Yaramaz, Tarkan Yaramaz, Esat Akdeniz, Samet Akbulut, Murat Yurdagül, tüm bu abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle. Ben eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Can abi Murat, ben Kurtuluş Şakarlı. Can dostum Şevket Bayrak, Savaş Aktaş, Ağdayı Taşkın, Eleftos Serdar Özcan, Can kardeşim Yiğit Deniz Çakarlı, Kadir Çakarlı, Umut Çakarlı, Murat Küçükbaş, Eyüp Hamarat, Murat Koşar, Mehmet Emin Kızılay, Emin Kızılay, Velat Çelik, Gökhan Çalışkan, Doğukan Vural, Vahap Aksoy, Gökhan Ecellioğlu, Mehmet Akgül yani Külli, Özgür Karaboğa, tüm bu dost abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Can abi Murat, ben Kurtuluş Şakarlı. Kenan Kaya, Kadir Has Ateş, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Ekrem Birlik ve tüm Birlik ailesine, Bilal Yavuzer, Cikselo, Hüseyin Bayraktar, Samet Özdemir, Osman Karakalpak, Tatü İsmet, Emir Özdemir, Yakup Kaya, Murat Kaya, Sebat Akat, Volkan Kızılyer, Ömür Oturak, Orhan Tombulkaya, Hasan Şit, tüm bu dost abi kardeşlerime selam olsun, sevgilerimle. Ben eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 Koç'tan Batuhan Üçdemir. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Başta abim Necati Gülen olmak üzere aynı yerde kader birliği yaptım. Kandan olmasa da candan olan Burak Ceylan derli aslan abilerim Çamdibili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz. Barış Duran, Yusuf Ceylan, Erdoğan Dikmen oğulları Ümit Akbayırlı, Gurur Sönmez, Necati Gülen'in abisi Serkan Dinçer ve son olarak Serdar Özcan. Bu derlere selamlarım. Bakidir gece bir söz. Murat abi, hayat hep bir satranç gibiydi. Ben bir hamle yaptım. Bütün piyonlar kendini şah zannetti. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Batuhan Üçdemir. Sağ ol Batuhan kardeşim. Murat abi, ben T1A20 koğuşlan Batuhan Üçdemir. Senin aracılığınıyla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatan canlara hitaben. Başta Emir Kızılay, Raşit Atan, Emirhan Akdeniz, İsa Aslan, Emirhan Yula, Ayhan Eres, Burak Karabaş, Samet Akboğa, Hakan İkici, Serkan Dinçer, Umut Fidan, Asil Çalışkan ve ismini sevmedim tüm dostlarıma selamlarım bakidir. Bizi bir dostlarımız bilsin onlar için nelerden vazgeçtiğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin ödeşmeden vazgeçmediğimizi. Ve selam Batuhan Üçdemir. Reklamlar.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Nettin Sağlayan, Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyaka, Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbin, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra, Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alpaslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı. Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kartalmış'a bu derlere bin selam olsun. Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Haklı karınca yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben Üçnoğlu A13'ten Barışcan Kartalmış. Murat abi, ben Üçnoğlu A13 koğuştan Barışcan Kartalmış. Başta koğuşumuzun adaleti sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbil, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra, Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alpaslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı ve Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kartalmış'a bu derlere bin selam olsun. Şu sözlerimle bitirmek istiyorum. Haklı karınca yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben Üçnoğlu A13'ten Barışcan Kartalmış. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Aleykümselam İsa Can kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım. Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Samet Özdemir der ki korku ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e, onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saftar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Yusuf Can Biler der ki terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selamlar olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selam olsun. Aslan abilerim Samet Özdemir ve Yusuf Can Biler der ki bizim gözümüz hepinizin gecesinden daha kara.

Kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abim. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Şakran kadın kapalı B13 koşun olan canım karım Melahat geldiğici güzel. Meloşum çok acil araman lazım. Seninle konuşmam lazım. Acil ara. Güler ablan yanımda, konuşmam lazım seninle. Murat abim sana zahmet, acil araması gerekiyor. Okur musun? Evet Melahat kardeşim. Melahat geldiğici güzel. Şakran T3C5 koğuşundaki ömrüm Emirhan Ceylan radyo başına. Nasılsın, ne yapıyorsun, umarım iyisindir. Ben iyiyim, bugün sabah PTT'ye gittim. Gönderdim, mektup hala gelmemiş. Anlamadım, Nevinlere geldim. Daha sonra seni de çok özledim. İlk fırsatta beni ara hayatım. Sesini bile özledim, seni çok seviyorum. Rabbime emanetsin, kendine çok dikkat et. Kurban oldum. Şakran T3C5 koğuşundaki sevdiğim her şeyim Emirhan Ceylan radyo başına. Gün içinde ne yaparsam yapayım aklımın bir köşesinde hep sen varsın. Bazen sana anlatacak o kadar çok şey birikiyor ki sanki karşımdaymışsın da oturup saatlerce konuşacakmışız gibi hissediyorum. Seni çok özledim bir tanem. İnşallah bu günler geçecek. O güne kadar kendine iyi bak. Beni de kalbinin bir köşesinde sakla. Seni seviyorum. İyi akşamlar Murat Bey. Ben Damla Çakmak. B10'da olan canımın içi Beyza Özkan. Nasılsın bir tanem? Seni çok özledim. Her zaman aklımdasın. Seni çok seviyorum. Bunu sakın unutma. Hem geç hem güç olan şeylerin sonu yazdır, bahardır, bayramdır. Az kaldı bebeğim. Az daha sabır. Allah'a emanet ol. Tan taşlı gidişat Beyza'ma armağan olsun. Ayrıca B10'da olan Yersu Gökçe Tosun, Selin Aktaş, Sinem Saraç, Güzade Sonsuz, Nazlı Aykurt, Selma Adam, Hülya Balbe'ye de çok selamlarımı iletir misiniz? Rabbim yardımcınız olsun. Ben Bilge Nur Kavas. Bezoş'um ne yapıyorsun? Nasılsın? Umarım iyisindir inşallah. Bana bugün mektup çıkarmışsındır. Biz de ben, babam, Sevil abla balığa geldik. Keşke sen de olsaydın yanımda. Beraber balık yeseydik, mangallara gitseydik. Seni çok özledim bir tanem. Seni çok seviyorum. Herkese selam söyle. Sinem ablayla Selmuş'u öp benim için. Mektubunu bekliyorum canımın içi. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Ben Menemenli Naci dayı, şu an Bolivadin cezaevinde yatmaktayım. Yanımdaki dostlarım kardeşim Bedirhan Kırgil, Bebeksi Gökhan Güler, Japon Berk Baki, Tufan Solak, Ali Öznar. Menemen'de yatan Aslan abi, Merdoğan Eriş abim, Balık Engin, sizlere kocaman selam. Menemenli Naci dayı ve tüm dostlara selam ve mutluluklar diliyorum. Şarkılar Müslüm Gürses'ten Tutku Sevdiğim Kadına gelsin. Güllü'den Fark Etmez Hesaplaşırız. Bu şarkı da arkadaşlara gelsin. Ahmet Kaya'dan Karayazı tüm İzmir çocuklarına gelsin. Derya Bedavacı ama geçecek. Dünyama gelsin. Bu da Metin Işık. Gördüğüm kadınlar sana benziyor. Azar Birbir bana vazgeç deme sakın. DJ Mehmet Tekin. Abi maşallah liste yapmış. Tekin'den Dada Soy ismime yakın olduğu için. Bu da bloklu triplere bak Naci dayı. Ya Naci dayı. Şakran TB9 koğuşuna Koray Özmen radyo başına, umarım iyisindir, seni de anlıyorum. Vaktim bol düşünüyorsun ama bana olumsuz şeylerle gelme bir tanem. Benim burada senin orada yeterince sıkıntımız var, ikimiz de zorlaştırmayalım. Çarşamba görüş var zaten, son dakikaları da perşembe kullan. Seni çok özledim, aklımda senden başka bir şey yok, seni çok seviyorum, Allah'ıma emanetsin. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Kalbim, aklım, her şeyim bütünüyle sana ait ve araya giden hiçbir mesafe, hiçbir olay bunu değiştiremez. Güzel şeyler düşün ki her şey iyi olsun. Sevdiğim, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben A5 koğuşundan Esen Çalışkan. Aleyküm selam kız kardeşim. Derdim Zuhal Aksır başta olmak üzere güzel dostlarım Pelin Arslan, Buse Nur Çevik, Belgin Durak, Şehriban Fidan, Burçin Şenyüz, Beste Soğuk Kuyu, Sinem Özsavar, Öznur Kalli, Nezahat Resimci, Yasemin Başaran, Gece Sözüm. Karakter parayla satın alınsaydı sizin için çok dolar harcardım. Murat abim bizim için Semiçek Vur Beni şarkısız çalarsan sevinirim. A5 koğuşuna gelsin. Murat abim ben A5 koğuştan Esen Çalışkan, kader birliği yaptım. Dostlarım Zühal Aksır, Pelin Arslan, Buse Nur Çevik, Belgin, Durak Şehriban, Fidan, Burçin, Şenyüz. Suç Ortam, Çimen Duman, John 4 koğuşundaki canları Mezel Özel, Nazan, Demirhan Sıla, Poyraz, Hatice, Buse Yılmaz, Geceye Sözüm. Acı insanı güçlü yapar, korku cesur kılar, Gökhan Namlı'dan Bin Beterim çalarsan sevinirim abi.
Ben T4 A8 Koç'tan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan Başladayım, Kenan Kaya olmak üzere Can abilerim, Suat Konuk, Özkan Söle, kuzenlerim İlhan, Başar, Emircan Kaya, Yusuf Kaya dostum, canım ciğerim, Arap Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özdeşik, Osman Elçi, Sidar Deniz, Cino Burhan kardeşlerim, İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Cancan, Mehmet Toprak yani Karınca, Jile Şükrü, Emirhan Tapan, Yusuf İslam Ergül, hiçbir şeyden korkum yok, ölüm emri yeryüzünden değil gökyüzünden gelirim. Ben T4 A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, benimle koğuşumla kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Tatü İsmet, Said Sayın, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Mehmet Devin, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Feyyaz Besket, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki bu hayatta risk almaktan korkanlar bu hayatta hiçbir şey başaramazlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B17 koşulan Ümit Bingöl. Öncelikle kadın kapalıda yatan sevdiğim eşim Işıl Bingöl. Sevdiğim söylemek istiyorum ve koğuşunda yatan dostlarım olan Anıl Öztürk, Ömer Şen, Ozan Ertop, Vedat Şan, Polat Gezgeç, İbrahim Bineker, Mehmet Çekiş, Deniz Kuş ve Alpay kardeşler olmak üzere tüm dostlarıma Müslüm Gürses'ten Sevda Yüklü Kervanlar armağan olsun. Abi ben Ümit Bingöl, buradan sevdiğim kadına Işıl Bingöl'e ve koğuşunda yatan abla kardeşlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Işıl sevdiğim, seni çok seviyorum, isteklerini dinliyorum. Sağ ol çiçeğim. Abi sıradaki çaldığın bütün güzel şarkılar sevdiğim kadınıma armağan olsun. Hemen sayfamızı yenileyelim. Ben T1B18'den Halil Karagöz, A7'de yatan iki gözüm Özcan yazar radyo başına. Sana yapamazsın diyecekler çünkü onlar yapamadı. Sana başaramazsın diyecekler çünkü onlar başaramadı. Sana sevilemezsin diyecekler çünkü onlar hiç sevilmedi. Etkinden Kralını Tanımam şarkısı sana gelsin. Canım kardeşim Özcan yazar ve yanındaki kardeşlere sevgilerimle Halil Karagöz. Ben T1B18'den Halil Karagöz, büyük kafaların büyük hedefleri vardır. Küçük kafaların ise sadece arzuları. Küçük kafalar talihsizliklere boyun eğerler, büyük kafalar ise talihsizliklerin üstünden yükselir. Güllü'den öğrettim bana B18 koğuşuna gelsin Halil Karagöz. Ben T1B18'den Halil Karagöz, kimseye hayır demeyi öğrenemediysen insanlar hakkında hiçbir şey bilmiyorsundur. Henüz istediklerini alamadıklarında öğreneceksin kim olduklarını. Etkinden Kralını Tanımam A7 koğuşuna B18'e armağanımdır Halil Karagöz. Ben T1B18'den eski İzmirli Ozan yazar kader birliği yaptım Aslan abim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Aslan abim Volkan Şendil, Serhat Demirez, Osman Sucuğu, kardeşim olan Kerim Bakır, Mete Dökme, Mustafa Evcil, Fırat Korkmaz, Berkant Boran, Ferhan Atsever, kardeşim koğuşumuz olan A7'de yatmakta olan iki gözüm Özcan yazar sana selam olsun. Etkinden Kralını Tanımam şarkısı tüm sevdiklerime, abilerime, kardeşlerime armağan olsun. Sizleri seven sayan eski İzmirli Ozan yazar ve Kerim Bakır. Abi Can iyi yayınlar, sağ ol kardeşim. Ben kadın kapalıdan Buse Özyurt T3 İlker Özyiğit radyo başına. Sevgilim dakikalarını bitirme, bugün mektup attım sana. Ablam ne zaman gelecek anneme haber ver. Seni seviyorum eşim, Allah'a emanet ol. Abi Can ben kadın kapalıdan Buse Özyiğit T3 İlker Özyiğit radyo başına. Sevgilim dakikalarını bitirme, bugün mektup attım sana. Ablam ne zaman gelecek anneme haber ver. Seni seviyorum eşim, Allah'a emanet ol. Tevüşte yatan cam parçam Mert Yıldırım ömrüm. Torbalı'dayız, biraz kafa dinlemeye geldik. Burası bana da çocuklara da iyi geliyor. Bir sen yoksun burada. Her şey senin hayalini kuruyoruz. Umarım en yakın zamanda kavuşuruz. Seni her şeyden çok seviyorum Mert'om. Kafana bir şey takma. Bütün dualarım seninle. En yakın zamanda kavuşmak dileğiyle, Allah'a emanet ol ömrüm. Foça açıkta yatmakta olan eşim Yetiş Ok. Demişler ki kavuşmak 40 hasret alnına vur. Gözden uzak olan gönülde hasret dilde dua olurmuş. Koca bir umutla beklediğimsin. Kurban oldum elbet bir gün bir tanem. Bence 13 koğuşundan Neşe Kalkan. T1A 13 koğuşunda olan Ferit Saçlı. Bu sözüm sanadır. Uzun zamandır eksik parçam varmış mer. Sen geldin hayatımın merkezine yerleştin. Ben seni hissederek seviyorum, yanında olmak istediğim ve olamadığım bir gün daha

0: bitti. Şimdi ben bu şehrin neresine sahip? Yıldız Silbe, kafam hafif dumanlı, sana gelsin. Neşe kardeşim, eksiklikler var mesajda. Yanlışlıklar var, ancak toparlayabildik. Ben Jonuş Koşnan Başak İva. Kısa sürede beni tanıyan, hemen benimsediğim, canımın içi olan Ebru'm, ömrünü yediğim bir tanesi Gönül Akça, yani Sarı Gönül. Benim Neşem, yani Neşe Kalkan der ki, biz farklı bakmayı da denedik ama gördüklerimiz hep aynıydı. Baran Demet'ten O Yare çalarsan seviniriz abi. Bunda da yanlışlıklar var kız kardeşlerim. Bilginiz olsun. T2B13 koğuşunda olan eşim Orhan Mete karakol evrağı göndermiş bugün cezaevine. Sorun olmaz artık inşallah. Resimleri de gönderdim. Seni çok ama çok seviyorum. Bu günleri de birlikte atlatacağız hayatım. T2B13 koğuşunda olan eşim Orhan Mete, seni çok özledim aşkım. İnşallah onaylanmıştır evrak. Seni çok seviyorum hayatım. Şakranda yatan sevgilim Ferhat Arslan, seni görmek çok iyi geldi. Mutlu oldum, heyecanlandım aşkım. En kısa zamanda yanımda olacağını hissediyorum. Allah'ın izniyle kalbimde, aklımdasın. Seni çok seviyorum. Gökhan Namlı'dan meçhul armağan olsun. Şakranda yatan aslan abim Oktay Aktaş, yeğenim Kurt Bey Olcan Aktaş, yeğenim Yusuf Esen. Her zaman yanınızdayım. İyi ki benim ailemsiniz. Rabbim tez zamanda hayırlı kapılar açsın inşallah. Orada olmanız fark etmiyor. Bizim beyinlerimiz özgür Allah'ın izniyle. İnşallah tekrar hep bir arada olacağız. Sizi çok seviyorum. Rabbim kaza bela vermesin. İyi insanlarla karşılaştırsın. Arkadaşlarınıza selamlar. Zuhal Aktaş Zozu. Dört nolda bulunan varlığıyla bana huzur veren sevgilim Şakir Söylemez. Çok özledim her şeyini. Her şeyi çok özledim. Zaman geçse de hasretim hep aynı yerde. Yaşadığım her an seni özlemeye itiyor beni. Beklediğim, özlediğim, sevdiğim adamım. Hasretini anlatmama kelimeler yetmez sevgilim. Kıymetlime Yıldız Silbe'den aklım hep sende armağan olsun. Elif kız kardeşim. Elif Bozkurtlu tahmin ediyorum. Doğum günümüş. Kayıtlarım var. Neredeydi ses kayıtları? Evet, burada. Birkaçını paylaşacağım. Kaç tane? Evet, birazını paylaşayım kız kardeşim. Elif Bozkurt. Şöyle açalım.
1: Elifciğim merhabalar. Doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Sevdiklerinle inşallah en kısa zamanda birlikte olmalı diliyorum Rabbimden. İyi ki doğdun prenses. Kendine çok iyi bak.
2: İyi akşamlar lider ailesi. Elif Bozkurt, doğum günün kutlu olsun annem. Seni çok seviyorum. Gelecek günlerde en güzel yarınlar bizimle olsun. Hep birlikte.
3: Ben Osman dayın Elifciğim. Doğum günün şimdiden kutluyorum. Nice yılların olsun. Allah sana hayırlı uzun ömürler versin. Heyecanla bekliyoruz. Sen çok güçlü bir yeğenimsin. Her zaman yanındayız. Biraz daha sabırlı olmanı istiyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Allah'a emanet ediyorum.
4: Karakaya, dün koca bebeğim olan Elif Bozkurt'un doğum günü. Güzel kardeşim Elif'im, umarım burada geçirdiğin son doğum günün olur. Nicemiz mutlu yılların olsun. İyi ki doğdun. İyi ki varsın güzel kızım. Seni seviyorum. Benden sana kocaman happy birthday. Ayrıca sevgili Tuzak Çelik, sana da selam olsun. C8 koğuşundan bine gitmen. Bugün günlerden benim en küçük ve çok değerli kardeşim Elif Bozkurt. Elif'ciğim, doğum gününü en içten ve en güzel dileklerimle kutluyorum. Yeni yaşın sana özgürlük, mutluluk ve şans getirsin. Nice güzel uzun senelerin olsun. Seni çok seviyorum. Bugün çalan en güzel şarkılar senin olsun.
5: Merhaba Elif abla. Ben kardeşim Mustafa. Elif ablacığım, doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın, iyi ki ablamsın, nice yaşlara.
0: Elif kardeşim, şimdilik bu kadar. Şimdilik diğerlerini de süreç içerisinde paylaşacağım. Kulağın radyoda olsun kardeşim benim. Hemen kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Orhan Işık. Aleykümselam Orhan kardeşim. Şakran T4C8'de bulunan kardeşim Kadir Utuş'a selam olsun. Samet Utuş, Baran Utuş, onların da çok selamları var. Benden tüm Şakran'da yatmakta olan kardeşlerim, Olcan Aydın, Halil İbo, tüm kader mahkumlarına benim için döneceğim bir gün şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Murat Abaliye Şakran'da yatmakta olan Kadir Utuş, Olcan Aydın, Şortam, Terminatör İbo'ya yani İbrahim Kızılkaya selamlar olsun. Akrabam olan Yücel Özden, Nuri Özden, Baran Özden, İrfan Döner, İbrahim Döner, bendeki tüm kardeşlerim Adana Alayhan'dan yaralı şarkısı armağan olsun. T1C6'da yatan aslan kocam, her şeyim Turan, Avanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sen hayatımın bir parçası değilsin. Sen benim tüm hayatımsın. Hayatımın ta kendisisin. Sevdiğim seni çok ama çok seviyorum. Meğersem şarkısı en değerlime armağan olsun. Murat abi, ben Orhan Işık, Şakran'da yatmakta olan kardeşlerim Kadir Utuş, Sercan Uşar'a selam olsun. Sabır en büyük kılıcınız olsun. Murat abi, benden kardeşlerime sıradaki şarkı armağan olsun. Murat abi, hayırlı günler. Şakran'da yatmakta olan abilerim, kardeşlerim Mehmet Nari Özden, Yücel Özden, Olcay Aydın, İbrahim Halil, Yüce Arda Özden, Sinan Koran, Ferhat Işık, Oktay Şaban, İbrahim Kızılkaya yani kısacası Terminatör İbo, Yunus Kaya, hepinize ve unuttuklarım varsa kusura bakmasın. Beklenen gün gelecekse çekilen her çile kutsaldır. Can parçalarım sizleri unutmayan kardeşiniz Orhan Işık. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A16 koğuştan Cem Er Kaçal. Aleykümselam Cem kardeşim. Senin aracılığınıyla aynı koğuşta kader birliği yaptım abi, dost kardeşlerime seslenmek istiyorum. Başta abim Fatih Karataş olmak üzere akabinde Taner Subaşı, Limon Tepeli Raşit Atan, Ali Tavşan, Abdurrahman Yusuf Torbalı'dan dayımız Muzaffer Aslan, Harman Dalı'ndan Doğukan Gökçek, Süleyman Fatih Zora, Çağrı Yıldırım, Yeşilyurtlu Cix Sedat, Muhammed Tekgöz, Zafer Yurtan, Birol Bingöl, Barış Kalkan, Ahmet Kaya'dan içimde ölen biri var armağan olsun. Ben T116'dan Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu, Sezenim sen gittiğin günden beri sana tekrar sarılacağım. Dizlerine yatıp saçlarını sevdiceğim günü bekleyeceğim. Hiçbir zaman senin boşluğunu başkasıyla doldurmaya çalışmadım. Sen benim için sevgiliden öteydin. Sen sanki bu dünyada benim içimdeki boşluğu doldurmak için gelmişsin. Biz birbirimizi tamamlarken mükemmel detaylardık. Seni çok seviyorum. Murat abi, Sezenime Uygar Donay'dan Gidişinle Deprem Oldu şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Batuhan Çalıkuşu, Kadın Kapalı'da bulunan eşim, gözümün bebeği Sezenime seslenmek istiyorum. Sezenim sensizlik içimi parçalıyor. Paramparça oluşumu hissediyor musun? Sensiz olmak, sensiz yaşamak zorunda kalmak beni bitiriyor. Sensizlik ödediğim bedelin en ağır zaman, geçtikçe daha da ağırlaşıyor. Sana olan özlemlerimle, hasretimle baş edemiyorum. Gece gözlüm ayrı düşsek yaprak yaşar mı? Hiç. Sen öyle. Seni çok seviyorum. Cennet gözlüm. Şakran T1'de yatmakta olan canım kanım kıymetli abim Mert Aslan. Bil ki duvarlar aramıza giremez. Mesafeler kardeşliğimizi silemez. Sen nerede olursan ol, ben her gece dualarımda seninleyim. Seni hiçbir zaman yalnız bırakmam Aslan abim. Orada seninle birlikte olan kardeşlerime, abilerime de Allah sabır versin. T1'de yatmakta olan Mert'ime, Mert Aslan'a, biraz şaşıracak ama olsun. Biz tuttuğumuz eli kötü günde de bırakmayız. Unutma Mert'im. Bazı insanlar uzakta olsa da kalbin en yakın yerindedir. Onu düşünen, özleyen ve güzel günlerin geleceğine inanan birinden kocaman selam olsun Aslan'ım. Mesafeler sadece yolları ayırır, gönülleri değil. Mert Aslan için Berfin'den Blok 3 Sebebi Yar şarkısı çalarsanız çok sevinirim. Bu şarkı ona benden küçük bir yanındayım mesajı olsun. Ali Aşakran T1 C12 koşuna yatan Emre Tavaloğlu'na Çağlasın'dan sevgilim. Kalbim umut ışığım, seni çok seviyorum. Sabrın sonu selamet sevgilim. Sabırla bekliyorum seni. Beni merak etme, sizdeyim, seni bekliyorum. Evdeki herkes seni çok özlüyor. Biz çok iyiyiz, bizi hiç merak etme. Cuma günü yanındayız sevgilim. Herkese sana çok selam var. O güneş kimlere doğmadı ki? Emrem sana da doğacak. Yıldız Silve'den bende kalmadı, sana muhtacım. Sana gelsin Emrem, Allah'a emanet ol. Kolay gelsin, iyi akşamlar. Şakran kapalı cezaevinde yatmakta olan koğuşunu bilmiyorum. Melihcan Çiçek için bir şarkı istiyorum. Onu çok üzdüm biliyorum. Hakkını helal etsin. Battaniye güzeli. Kendine iyi bak. Rabbime emanetsin. Kardeşlerim, bir iki tane daha mesaj okuyacağım. Sonrasında kayıt mesajlarının bir kısmını daha paylaşacağım. Murat kardeşim hayırlı yayınlar. Ben kaleden Asi Çakır, Şakran Kadın, B9'da yatan Namıder Çingenem Bahar Zengin radyo başına.

bir dost seçme hakkım var deseler milyon kere seni seçerdim güzel yürekli dostum. Fatura kapalıydı, gönderemedim mesaj. Unutulmazsın biliyorsun, en güzel akşamlar ve her çıkan şarkılar önce sana ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Rabbim kurtarsın hepinizi. Hemen sayfamızı yenileyelim. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş ruhum adam, seni çok seviyorum, kalbim aklım bizde kalmasın, her şey yolunda. Çocuk da ben de iyiyim, bugün rüyamda gördüm seni. İnşallah tez zamanda Rabbim seni bana oğullarına kavuşturur. Bizim gururumuz sensin, yakışıklı babamız seni. Çok seviyorum babaların babası Savaş'ım. Savaş Aktaş elhamdülillah öyle bir insan nasip oldu ki bütün bekleyişlerim şükre dönüştü. Sen iyi ki benimsin, her gün güne sana hasretle başlıyorum, sen benim cennetimsin. Kalbin ise evim, yuvam, çocukluğum, gençliğim, en güzel çağları sensin. Sen her şeyin anlamısın, çok özledim. Seni çok ama çok, hem de çok. Kendine iyi bak, yarın ara sevgilim, sesini duyayım. Paşam Savaş Aktaş. Murat abi, hayırlı akşamların olsun. Bu kadar. Düzeltelim. Selam Murat abi, hayırlı yayınlar. Ben Buca'dan Uğur, aleyküm selam Uğur kardeşim. T3'te yatmakta olan abim Taylan Korkmaz, T1'de yatmakta olan Uğurcan ve Burak abim Gencer, atıcı için Uygar Doğan'dan. Eyvah delirdim mi? Çalarsan çok memnun olurum abi. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan nişanlı Mert Çulha radyo başına. Mert'im dediklerini yaptım, engelledim, merak etme sen, kendine dikkat et, senden tek isteğim bu, lütfen güzelce uyu, kafana bir şey takma. Ben dışarıda seni sevgimle sabrımla bekliyorum. Sen beni düşünme, ben annemlerin yanındayım, perşembe günü geleceğim. Bugün parayı ayarlayamadım, annenler yollamış, ben haftaya atacağım sana. Cuma günü geldiğimde detaylı konuşacağız sevgilim, Allah'a emanet ol, seni çok seviyorum. Şakran T1A17 koğuşuna bulunan canım eşim Ferdi Özmen radyo başına. Canım eşim, seni çok özledim, bizi hiç merak etme, biz çok iyiyiz, umarım sen de çok iyisindir. Aklımdan bir saniye olsun çıkmıyorsun. Nerede olursan ol, kalbimin hep senin yanında olduğunu sakın unutma. Her şeyin geçeceğini ve güzel günlerin çok yakında yine yan yana olacağımızı biliyorum. Seni çok seviyorum canım sevgilim. Elif güzelim, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşında aramızda olmanı en çok istediğimiz her şey halacığım. Bu günler geçecek bir gün. Zeynep ve Çınar da seni çok sevdiklerini söylüyor. Ses kayıtlarım var kardeşim, onları da inşallah toparlayacağım, paylaşacağız. Bir mesaj daha okuyalım. T1 kapalı A19 koğuşuna bulunan Nurullah Keleş radyo başına. Selamlarımı iletiyorum. Ben İzmir'den Ömer Osman Taç Yıldız. 18 Ağustos'ta görüşüm var. Beni yazdırırsan yanına geleceğim. Ben Sıla Gezgin. Kalbimin diğer yarısı Fırat Gezgin'im. Aşkım 7'de işten çıktım, evdeyim. Her şey yolunda. Herkesin çok selamı var. Senin gibi adamın her şeyi olmanın gururunu taşıyorum. İyi ki benimsin. Sen aslanım. Seni çok seviyorum. Sana çok aşığım. Rabbim en kısa zamanda seni bana kavuştursun. Amin. Hayırlı akşamların olsun sevdiğim. Ben Sıla Gezgin. Miladım, gururum, varoluşum Fırat Gezgin'im. Evet, zor bir kadınım ama sen tüm zorluklara rağmen beni seven cesur bir adamsın. Deli kadın sevmek adam olana yakışır. Adamım, her şeyim, sonsuzluğa giden tüm yollar, senin adını yazdım, seni canımdan çok seviyorum. Bir şarkıdan sonra kayıt mesajlarımızın takriben bir 15 dakikalık bölümü, çünkü bayağı var kayıt mesajlarımız. Çok geç olmadan onları da paylaşalım kardeşlerim. Evet, bir şarkı sonrası.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKCB'den Gümüş Balalı Derviş Uzun yani Devu. Aleykümselam Derviş kardeşim. Öncelikle burada bize liderlik yapan Aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde Aslan abilerim ve kardeşlerim. Samet Kır, Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Samet Önsuş yani Sarı Burak Özkul, Maral Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, Muhittin Üner, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas, Toprak'ta Sokak Çocuğu, Ali Çomurtake'den Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Çimentepe'li Hacı Tunçlar ve burada cezalara meydan okuyan Çeşme'nin hakkını veren Aslan amcam, Ömer Uzun Suç ortaklarım, Serkan Güzel, Umutcan, Ünsal, Gümüş Balalı ve Çeşme sokaklarına selam olsun. Gece bir söz. Bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler ama gülüşlerimizi asla. Murat Abucanlar Amerika'dan Kirvem Gene Bela şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKCB'den Cengiz Hanlı, Sercan Keskin, öncelikle koğuşumuzun aslan lideri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan başta olmak üzere akabinde koğuşumuzdaki değerli abi kardeşlerim Bornova'dan Turgut Tokçan, Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Samet Önsuş yani Sarı Maras, Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Uygar Tüfekçi, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas, Toprak'ta Sokak Çocuğu, Ali Çomurtake'den Çetin Ayçiçek ve diğer kurumlarda bulunan Celal Çetin ve tüm bayraklı çocuklarına selam olsun. Aslan abim Dadaş Furkan Özen'e Azar Baba'dan Alıştım şarkısı armağan ediyorum. Gecede bir söz, ayak herkes de var, sen namınla yürü. Ben TKCB'den Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza, öncelikle koğuşumuzda bize liderlik yapan Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde abilerim kardeşlerim Samet Kır, Turgut Tokçan, Ömer Yorulmaz, Çamlıkuleli, Samet Önsöç, Batuhan Karanfil, Hakan Doruk, Elmas Toprak'ta Sokakların Çocuğu, Ali Çoğun, Maras Sedat Salman, Hacı Tunçlar, Derviş Uzun, Mustafa Fidan, Kekke Mehmet.

0: Evet, meydancılar kralı Zafer, Profesyonel İzmir, Çocuğu Emre, Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Berk Tuncay, Metin Büyükçen ve diğer koğuşlar da bulunan dostum Ali Değer'e, İsa Yıldız sana, Mehmet Altıntaş'a selam olsun. Gece bizim için geçerli bir söz. Dadaş Furkan Özen abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Allah öğütten yeşil gözler, tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Teki C1'den Berk Tunca, yani Pikachu. Öncelikle saygıdeğer koğuş kralı Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim, Profesyonel İzmir, Çocuğu Emre Tomruk, canım kardeşim Samet Kır, değerli dostum Turgut Okçan, kıymetli roman solistimiz Metin Büyükçen, Ömer Yorulmaz, Çamlıkuleli Sarı Semat Öztürk, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun yani Debo, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Tenekeli'den Elmas Sofrak'la, Çimentepe'den Hakan Doruk, Hacı Tunçlara selam olsun. Ayrıca Kadın Kapalı'da yatan değerli eşim Ayla Özyurt Sel'e de selam olsun. Biz seninle sadece mutlulukta değil, mutsuzlukta da Allah'ın izniyle bir ömür boyu beraberiz. Seni seviyorum Bebeto. En derdime Müslüm Gürses'ten Kal Benimle şarkısını armağan ediyorum. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim, ben Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, aleyküm selam Samet, sağ ol kardeşim benim. Burada birlikte kader birliği yaptım, yakışıklı abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan, çokça selam olsun. Ayrıca farklı koğuşlarda ve kurumlarda bulunan yakışıklı abim Şahin Engin ve Mustafa Usler, Emircan Kılıç, can dostum Sefa Haral, aslan abilerim Özgür Işık, Abdi Çelik, Kasım Demirci, sonrasında mahalle çocuklarım olan Baran Savur, Kadir Yılmaz, Kerem Gülçin, Furkan Yüksel, Halil Gülçin'e çokça selam olsun. Ve Kadın Kapalı'da bulunan kız kardeşim Sılam'a gözlerinden öpüyorum. Murat Abu Canlar Ahmet Kaya'dan Nedir Bu Başımdaki Felaket şarkısı armağan ediyorum. Ben İkinoğlu C1'den Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır. Başta kader birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan aslanlar aslanı canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslanım mahalle çocuklarım olan Sarı Samet Öztunç, Sedat Salman abim, Emre Tomruk, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokçan, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Batuhan Karanfil, Metin Büyükcan, Elmas Toprak'la, Sokak Çocuğu Aliço, Murtakya'dan Çeto, Derviş Uzun'a çok çok selam olsun. Ayrıca T2, C2'de bulunan aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya, T2 A19'da bulunan can dostum Sefa Haral'a selam olsun. Murat abi senden isteğim Dadaş Furkan Özen abime Yusuf Hayaloğlu'nun Ben Deliyim şiiri armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Muhittin Üner, aleyküm selam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Elmas Toprak'ta, Tenekeli'den değerli abimiz Kimsesizlerin babası Aliço, koğuşumuzun derlisi Ümit Mankır, Gazi Emir'den Devrim Özer, Bucalı Maraz, Sedat Gediz, Yukarı Mahalleden Samet Kır, Murtaken'in derlisi Çetin Ayçiçek, Bornova'dan Turgut Tokçam, berberimiz Samet Öztunç, Tepecik'ten Kral Metin Büyükcan, değerli abimiz Gamsız Taner Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Kadın Kapalı Beyki'de yatmakta olan Elmas abimizin değerli eşim Meltem Toprak'la da selam eder. Geceyi Ümit Mankır'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Sevgi kutsaldır, yokluğunda sevebilmekse her şeyden kutsaldır. Hiç olmadan verebilmek, bir gün eksilmeden hep sevebilmek tüm kalbimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tenekeli'den Sokak Çocuğu Aliço, aleyküm selam Aliço kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde soframda, kalbimde ve kader birliğinde önem arz eden derdim Elmas Toprak'la beraberimizde bize burada kardeş olan Murtakeli emanetim olan Çetin Ayçiçek, koğuşumuzun değerli abim Ümit Mankır, Muhittin Üner ve kader birliği yaptığım kardeşlerim Sedat Salman, Samet Kır, Devrim Özer, bin selam olsun. Bornova'dan Turgut Tokçan, ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan değerli yengem Meltem Toprak'ta, özbacım kadar sevdiğim Saki Şahin Belgin Durak, candan baba çöz olmak üzere geceyi bir sözle kapatmak istiyorum. Güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan bir de haksız olmaktan korkarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Bucalı Sedat Salman, aleyküm selam Sedat kardeşim. Başta canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslan abim Gedizli Samet Kır, Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm, iki gözüm mahalle çocuğum Samet Öztunç, bana her koşulda destek olan kral abim Elmas Toprak'ta, Aliço, Ümit Bankır dostum Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Muhittin Üner, ayrıca 4 nolda bulunan dostlarım Koppu ve Baran Savur'a bin selam olsun. Kadın Kapalı'da bulunan kıymetli abimin eşim Meltem Toprak'ta selam olsun. Gece Elmas abimin sözüyle bitiriyorum. Bizler hapishane korkusuyla fikir değiştirecek insanlar değiliz. Bizi bu zamana kadar Anlamamak koca bir aptallık. Zindanı kabul ederiz, zilleti asla. Sizi seven kardeşiniz Maraz. Murat abi bu derlere Enver Yılmaz'dan deli gibiyim. Çalarsan sevinirim. Ben TKC1'den Elmas Toprak'ta. Kadın kapalı. Belki de icret etmiş olan derli eşim. Benim gönlümün sultanı Meltem Toprak'ta. Şartlar koşullar ne olursa olsun. Ona kayıtsız şartsız aşık olan ben. Akabinde koğuşumuzun liderleri ve de benim dostlarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan Suç Ortam, Yemek Ortam kardeşim, Sokakların Çocuğu Ali Ço, Murtake'nin Asi ve Yaramaz Çocuğu, Çetin Ayçiçek soframızın derlisi, Ümit Mankır Çukur'un kralı Muhittin Üner yani Mükelen, Jelo, Mahalle Büyüm Gamsız Taner, canımız Metin Büyükcan, Devrim Özer Manisalı, Kiraz Baronu, Ömer Yorulmaz Yukarı Mahalleden, Samet Kır, Samet Önsuç Torbalı'dan, Zübeyir Aküzüm, Bornalı'dan, Turgut Tokcan. Beni her şartla benden kardeşini esirgemeyen Bucalı, Maras, Sedat, Salman gece Çetin Ayçiçek'in sözüyle kapatmak isterim. Bizi mert insanlara sor. Namert kendi gibi bilir.
1: Harun Tarduş katkılarıyla...

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKC1'den Dadaş Furkan Özhan. Öncelikle bana bu beton mezarlıkta yoldaşlık yapan aslan kardeşim Bengi Orhan ve Samet Kır başta olmak üzere akabinde bana koğuşumuzda abilik ve kardeşlik yapan Emre Tomruk, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, Turgut Tokcan, Samet Öztunç, Uygar Tüfekçi, Elmas Toprak'la Ali Ço, sokakların çocuğu Çetin Ayçiçek, ayrıca TKC2'de yatan canını yediğim aslan kardeşim Sarı Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya ve bu kurumdaki ilk dostum Bilek Cumali, kadın kapalıda yatan yeğenim Sılama, yengem Ayla Özyurt Sele, yani Berk abimin derlisine canı gönülden selam olsun. Şakranda yatan tüm Erzurumlu abilere ve kardeşlerime de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. TKC1'den başta koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Öz abim, sokakların çocuğu Mehmet Ali Özgün, Tepecik Tenekeli'nin kralı abim Elmas Toprak'ta soframızın derleri olan Ümit Bankır Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Bucalı Maras, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Öztunç, Turgut Tokçan, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Aküzüm, farklı kurumlarda bulunan dayım Kara Çocuk, Gökmen Sülükçü, amcam Fahri Ayçiçek ve Rıdvan Ayçiçek, canım kadar değer verdim. Kardeşlerim Selman Şahin, Ali Koyuncu, Çetin Çırpı ve bütün Murtake çocuklarına selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda belki koşunu olan kral abimin eşi Meltem Toprak da yengeme de bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Ümit Bankır. Aleykümselam Ümit kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde soframda ve kalbimde kader birliği önem arz eden değerli kardeşlerim sokakların hakimi Mehmet Ali Özgün Tenekeli'den, Elmas Toprak'tan, Murtakeli Çetin Ayçiçek, Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Tepecikli Metin, Büyükcan Turgut, Tokcan Gamsız Taner, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Maras Sedat, Manisalı Ömer Yorulmaz, aynı zamanda kadın kapalıda yatmakta olan Meltem Toprak'ta yengemize de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, T1A13'ten ben Kubilay Bozbey. Aleykümselam Kubilay'ım. Aynı kaderi paylaştım dostlarım ve kardeşlerim. Feriz Saçlı, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Murat Gökçay, Zeki Bahur, Murat Kıyak, Can kardeşlerim, Devran Tercan, Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar. Aynı kampüste bulundum kuzenlerim ve yeğenlerim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Aslan yeğenim Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey ve C4'te bulunan cezaevlerinde bulunan abilerim Özkan, Sole, Serkan Bozbey, azat günlerde görüşmek üzere. Yüce Allah'a emanet olun, sizleri seven Sayın Kubilay Bozbey. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Murtakeli Yılmaz Ertuğrul. Aleykümselam Yılmaz kardeşim. Öncelikle aslan abim Kubilay Bozbey, dayım Feriz Saçlı, Kedi Yusuf, Namıder Çiko Day, Müslümcan Kuzguncuk, Murat Kıyak, akabinde derdi dostlarım Harun Ağar, Yunus Sepetören, Ali Durak, İbrahim Halil Almaz, Semih Canbaz, Apo Erten, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili, koğuşumuzun Gülen Yüzü Batuhan, Yavuz Kurt ve İbrahim Hakkı Kartal. Ayrıca koğuşumuzun aslan çavuşu Devran Tercan olmak üzere tüm abi dostlara selam ediyorum. Tüm Murtake çocuklarına selamlar olsun. Geceyi Kubilay Bozbey abimin şu

0: sözüyle bitirmek isterim. Biz önceden küçük şeylerle mutlu olan insanlardık. Sonra aklımıza sevda diye bir şey soktular, toparlanamadık. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3'ten Çay Mahalle'den Harun Ağır. Aleykümselam Harun kardeşim. Başta yakışıklı ve karizma abim Kubilay Bozbey. Derli büyüm Ferit Saçlı, Murat Kıyak, Gökhan Balcı Kedi, Yusuf Aslan Dayı, Müslüm Can Kuzguncuk, Namıder Çiko, Murat Gökçay, Zeki Bahur ve dostlarım Yılmaz Ertuğrul, Devran Tercan, İbrahim Halil Almaz, Yunus Sepet Ören, Ali Durak, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Bilgin, Bilgili. Bu derli canlara bin selam ediyorum. Semih Çek'ten Bir Yolunu Bulamadım şarkısı. Aslan abim Kubilay Bozbey abime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T1A13'ten Bayraklı Çay Mahalleli Harun Ağırbaşlı Kubilay Bozbey abimin kuzeni Cengiz Hanlı Ferhat Aslan abime selam olsun. Aynı kurumda bulunduğum abi dostlarım Keko Fırat Öztaş Deren, Berkant Boran, Boran Baran, Taha Özkaya, Emirhan Erdoğan, Fatih Boran, Muzaffer Tatlı, Nazım Can Pehlivan, Erkan Pehlivan, Yiğit Altın, Egemen Gürbudak, Arif Alaca, Uğur Çakır, Ercan Ekim, bu canlara bin selam olsun. Azadi günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven Harun Ağar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Devran Tercan. Aleyküm selam devam. Duruşuyla karakteri ile örnek aldım Can abim. Kubilay Bozbey dayım Ferit Saçlı derli abi kardeşlerim Kedi Yusuf, Murat Kıyak, Müslüm Can Kuzguncuk yani Çiko, Zeki Bahur, Gökhan Balcı akabinde derli kardeşim Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar, İbrahim Halil Almaz, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Ali Durak, Akın Cem, İbrahim Hakkı Kartal, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili ve selam olsun derli büyüm Ferit Saçlı'nın derlisi Kadın Kapalı'daki Neşe Alkan'a selam eder. Son olarak geceye şu sözle son vermek isterim. Unutulmak ölmek kadar acıysa hatırlanmak yaşamak kadar güzeldir der Bozbey abi. Sizi seven sayan Devran Tercan.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Devran Tercan. Başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım ve yoldaşlarım olmak üzere Diyar Gündüz, Ali Şantaş, Ege Ürkmez, Batuhan Şimşek, Atakan Koçak, Kepçe, Eren Derli ve Aslan abim Gürkan Tilki, akabinde Derli abilerim Batuhan Öztaş, Uğur Akman, Aslan, mahalle çocuğum Yusuf Kaymaz dostuma selam eder. Burada ismi geçen tüm canlılara selam eder ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Cesaret zafere, kararsızlık tahliye, korkaklık ise ölüme götürür. Tüm Güzeltepe, Çiğli, Karşıyaka çocuklarına selam ediyorum. Sizleri seven sayan Devran Tercan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz. Aleyküm selam İbrahim Halil kardeşim. Başta Kubilay Bozbey abim olmak üzere Ferit Saçlı, Müslümcan, Kuzguncuk yani Çiko, Murat Kıyak, Murat Gökçay, Kedi Yusuf, Zeki, Bahur, akabinde kıymetli değerli dostlarım başta can dostum Devran Tercan, Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul, Yusuf Sepetören, Ali Durak, Batuhan Yavuz Kurt, Alman Apo Ertan, Muhammed Bilgin Bilgili olmak üzere geceye şu sözümle son vermek istiyorum. Güneşin doğuşundaki mazi bir tek karanlığı yaşan bilir. Sizleri seven İbrahim Halil Almaz. Murat abi ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz. Başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Sertaç Akın, Orhan Tombulkaya, Emircan Adiyek, Hasan Çit, Ahmet Toy, Tekin Açıkgöz, Epe Kepçe geceyi şu sözle bitirmek istiyorum. Saniyelerin bedelini seneler öder. Beni tanıyan tüm eski İzmir Karabağlar çocuklarına selam olsun. Sizleri seven sayan İbrahim Halil. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Alman Apo Erten. Aleykümselam Apo kardeşim. Başta Karizma abim, Kubilay Bozbey, sevgili dayım Ferit Saçlı, akabinde abim Müslümcan, Kuzguncuk yani Çiko, Yusuf Kıvılcım, Namıder Kedi Yusuf, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili Altından Delikanlısı, Uğur Kaplan, İbrahim Hakkı Kartal, dostlarım Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul ve değerli kıymetli çavuşumuz Devran Tercan. Bu dost camiasına kısa sürede tanıdığım için çok mutlu oldum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizlere seven Alman Apo Ertem. Selamünaleyküm saygıdeğer abim Murat Bingöl. Ben T1A13'ten Kubilay Bozbey. Sağ ol Kubilay'ım.

Buradan değerli ve kıymetli dostlara selam göndermek istiyorum. Ben hemen Kapalı'da bulunan Can abilerim, Özcan Sole, Serkan Bozbey, Gökhan Bozbey, ayrıca Serdal Karataş, Erdal Karataş, Erhan Karataş, aynı kampüste bulunduğum kardeşlerim ve arkadaşlarım Ekrem Birlik, Okan Erdoğan, Ayhan Kılıç, Burhan Ormancı, Ceyhun Öcal, Ferdi Bingöl, Hakan Yavaş, Çiko Gürkan ve can dostum Çamurlu Boya, gece çalan bütün Çamurlu İbo'ya diyelim. Gece çalan bütün güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ve can abim Nado Emrah Yaşar'a sevgiler, saygılar, sizleri seven Kubilay Bozbey. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir noldan Veysel Ekinci. Aleyküm selam Veysel kardeşim. Buradan Aydın Bıçakçı kardeşimize çok geçmiş olsun. Bütün Bıçakçı ailesine geçmiş olsun. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Jilet Mehmet, Murtakeli, Göksel, Cem, Erdem, Görkem Kalemkuş, Ömer Faruk Turgay, Arda Özdemir, Ersin Acar, Ali Şay, Sinan Üzrek, Ömer Üzrek, Halil Üzrek ve abilerin Bornovalı Kemik Erdal abim. Şakir Söylemez, Atakan Ülgün, Soner Emmioğlu, Kadir Çelik, Çetin Karagül, Remzi Taşyurt. Satırlarıma son vermeden önce bu sözü geceye armağan ediyorum. Herkes şan şöhret peşinde ama bilmiyorlar ki Azrail onların peşinde. Benden tüm abiler ve dostlarıma armağan olsun bu şarkı Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları. Murat abi ben bir noldan Veysel Ekinci. Burada kader birliği yaptım dostlarım. Saadettin Bıçakçı, Yeşil Ovalı, Jilet Mehmet, Murtakeli, Göksel, Cem, Erdem, İstanbullu Kaan Polat ve abilerin Bornovalı Kemik Erdal, Ümit Alper, Atakan Ülgün ve kardeşlerim Ali Şay, Sinan Üzek, Görkem Kalemkuş, Bozo Üzek, Ercan Tekin, Muhammed Kaan Çakıcı, Arda Özdemir, Ömer Faruk Turgay, Ersin Acar, Murat abi buradan tüm abi kardeşlerime selam olsun. Tevkide yatmakta olan Aydın Bıçakçı kardeşimize de geçmiş olsun Murat abi. Gece bu sözle veda etmek istiyorum. Kimse kimseyi sevmiyor ama herkes herkesle iyi. Bu şarkı benden tüm abi kardeşlerime gelsin. Müslüm Gürses'ten bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak. Ben Bornovalı Veysel Ekinci.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Kaldığımız yerden devam. Bir kısım daha kardeşlerim, kayıt mesajlarınız var mı? Onu da süreç içerisinde paylaşacağım inşallah hemen. Kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat'ım, nasılsın, iyisindir inşallah. Şakran kapalı T1'de yeğenim Ahmet Barmak. Koğuşunu bilmiyoruz. Selam olsun Ahmet. Oğlum sen kendini sıkma, arkandayız koçum. Allah'a emanet ol. Baban, annen hepsi iyiler. Sen bunları düşünme, gerekeni yapacağız inşallah. Öncelikle aleyküm selam dedeciğim, ellerinden öpüyorum. Aleksan baba, Ahmet kardeşim, T1'deki kardeşlerim, Ahmet Barmak tahmin ediyorum bugün koğuşlara dağıldı. Cumartesi günü herhalde geçici koğuştaydı. Bizi duyuyorsa Ahmet kardeşimiz ya da hanginizin koğuşundaysa T1'deki abi kardeşlerim. Ahmet çok sevdiğim bir kardeşimdir. Çok efendi, düzgün bir kardeştir. Zaten koğuşunuzdadır bugün. Ahmet'im duyuyor mu bilmiyorum ama kardeşlerim, hanginizin koğuşundaysa Ahmet Barmak, benim de çok çok selamımı söylerseniz çok sevinirim. Allah hepinizden razı olsun ki selamımızı ileteceğinizden zerre kadar şüphem yok. Ahmet'im geçmiş olsun. Bugün dede söyledi, başına talihsiz bir olay gelmiş. Oranın ekmeğini yemek de varmış nasibinde. Ahmet'im yapacak bir şey yok. İnşallah. Zaten dede bugün konuştuk, uğraşıyor baya. Sana da çok çok selamları vardı Aleksan babanın. Zaten mesajını da okudum, annem baban da hepsi iyiler. Burayı da düşünme. Dediğimiz gibi oranın ekmeğini yemek de varmış. O yüzden yapacak bir şey yok. İnşallah en kısa sürede çıkarsın kardeşim benim. Hemen kaldığımız yerden devam. Ben Harun Tarduş. Beni soran tüm dostlarıma selamlarımı enişten dileklerimle gönderiyorum. Kırşehir Seyitli cezaevine sevk ettiler beni. Tüm dostlarımı Allah'ıma emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Bu istek şarkım da tüm T1'e gelsin. Ferhat Tuş'tan Yaşamak Direnmektir. Ben Harun Tarduş. Hemen sayfamızı yenileyelim. İyi akşamlar Murat abim, kolay gelsin. Ben Şakran Kadın Kapalı'dan Leyla Zümre, sağol kız kardeşim. Buradan bizim tanışmamıza vesile olan ablama çok teşekkür ediyorum. Öyle güzel bir insanla tanıştırdı ki beni, cezaevinde yanımdaymış gibi hissettiren Koçero'ya teşekkür ediyorum. İyi ki yanımdasın Koçero. Mektubunu okudum, fotoğrafların da geldi bana. Mektup attım fotoğraflarımla beraber. Sesini duymak bile bana huzur verdi. İnan buna. Ama fark ettim ki bugün telefonda sesin çok iyiydi. İnşallah hep iyi olmanı diliyorum. Vardın bana büyük şans Koçero. Kendine çok iyi bak. Bütün kalbim seninle. Senin kalbin de benimle, eminim. Allah'ıma emanetsin. İzmir'den Koçero'mu selamlar. Murat abi sana da kolay gelsin. Mesajını Koçero'ya iletirsen sevinirim. Aleyküm selam Leyla Zümre kardeşim. Elif kız kardeşim. Ya bu sesimize ne oluyor arkadaş böyle ya? Elif kız kardeşim hemen ses kaydını dinletin. Bir de bir kardeşimizin daha arada ses kaydı vardı. Onun ismini bulabilirsek onu da yönlendirmiştik. Bakalım hemen bulalım kardeşimizin ismini ki mahcup olmayalım kardeşimizi. Hemen bulmaya çalışıyorum burada ismini. Yok. Nerede? Neyse. İnşallah kardeşimiz duyacaktır muhtemelen. Hemen Elif kardeşimizin ses kayıtlarını dinletelim.

Bırak. Elif Bozkurt güzel kızım, doğum günün kutlu olsun, nice mutlu seneleri. Umarım tez zamanda ikiniz de, iki kız kardeşim Çilen ve sen de dışarıda yanımızda olacaksınız. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız ve efendim de size bir mesajı var.

0: çok seviyorum. Aynı diyecektim ya. Annemi çok seviyorum, benim kalbim o.
1: Tekrardan Elif Bozkurt kardeşim benim. Senin doğum gününü kutluyorum. Tez zamanda dışarıda yanımızda olmanı, yeni yaşında özgürlüğünle müjdelenmeni diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Aynı zamanda benim için her gün yeniden doğan, dostlarım olan, başta olmak üzere Mine Ekitmen, Dilek Karakaya, Gamze Batur, bunun dostu Nezahat çok uyar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize çok selam ediyorum. Bu arada Mine, ben seni 10 sene de olsa beklerim canım kardeşim. Canım.
2: Öncelikle selamünaleyküm. Şakran cezaevinde tetbi kapalı A15'te yatan can dostum Ege Güneş'e selam.
3: Evet, Ege Güneş kardeşim. Hemen bunu da dinleteyim, bir daha başa alalım.
2: Şakran cezaevinde tetbi kapalı A15'te yatan can dostum Ege Güneş'e selam olsun. Doğum günü kutlu olsun kardeşim. Seni çok seviyorum. İyi ki benim kardeşimsin. İyi ki seni tanımışım. Ne olursa olsun hep yanında olacağım. Her şey yolunda, seni bekliyorum. Orada olan kardeşlerine de selam olsun. Her daim, her zaman senin yanında olacağımı söz veriyorum.
4: 3.
5: Serden Tura Çelenk. Bugün Elif Bozkurt kardeşimin doğum günüymüş. Kardeşim iyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününü ailen ve sevdiklerine geçirmen dileğiyle seni seven abim Fırat Çelenk. Ayrıca yanında bulunan Dilek Karakaya. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Her zaman da seveceğim. Mektubu gönderdim. Herkese iyi akşamlar. Kendinize bakın.
6: Elif'im, güzelim, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşında aramızda olman en çok istediğimiz şey. Halacığım, bugünler geçecek bir gün. Zeynep ve Çınar da seni çok sevdiklerini söylüyorlar. Öpüyorum halacığım, kendine iyi bak.
3: Elif kardeşim, bugünlük şu an, şu dakikaya kadar gelen ses kayıtlarını da paylaştım. Eğer gelen olursa paylaşacağız kardeşim benim. Selam Murat Bey, aleyküm selam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım, her zaman olacağım, bunu unutma. Sen benim yüzümdeki gülümsemem, sen benim dilimdeki sözüm, sen benim canım, kalbim, elim, ayağım, iki gözümsün. Sen benim dağlar kadar büyük kalbimin hasretisin. Herkesin her şeyi olsun, benim aslanlar gibi oğlum olsun. Varlığı, huzur, gülüşü anlatılmaz. İyi kimsin kıymetlime Gökhan Donay'dan özlüyorum, armağan olsun Sevim Çubukçu. Selam Murat abi, ben T4 A8'den İbrahim Akbaş, aleyküm selam İbrahim kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, can dostlarım Sait Sayım, Atalay Tan Yıldız, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Enes Suracı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki asaleti kendinde, adaleti Rabbinde ara. Murat abi, ben T4 A8'den Doğukan Erdoğan. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Sait Sayım, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Atalay Tan Yıldız, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Beyaz Pesket, Enes Suracı, Yusuf İslam, Emin Torul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki çakallar güçlerini kalabalıktan alır, aslan ise yalnızlıktan. İyi akşamlar abicim, kadın kapalı B11'de yatan benim ömrüm göz bebeğim Dilara Küleş, annem bizler iyiyiz, merak etme, seni çok özledim annem. Her bir zerrene kurban oldum aslan kızım, seni de çok seviyorum. Annem Ezo, Hürmüz, Buket, hepinize selamlar, Allah'a emanet olun. Kadın kapalı B1'de yatan benim aslan kızım Sevim Küleş, annem bizler iyiyiz, merak etme, gece bir söz, düşmanıma bile merhametim var ama bazıları gözümüzün önünde cayır cayır yansa su dökmeyecek kadar vicdansızım. Kötüysem de eyvallah, siz yaptınız, Allah'a emanet olun benim delikanlı kızlarım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A2 koğuşundan tahli olan Alperen, öncelikle koğuşun lideri reisi Tamer Demirtaş dayımız ve kader birliği yaptım. Taksici Bay Okanır, Göktuğ Öztürk, namı der Cesur Tolunay, İrem Seçkin der, Uğur Küçük Alp ve Can kardeşleri, Kuruçaylı Talko, Komaz, Furkan Yiğit, Mir Efe Kırmızı Gül, Yamanlardan Murat Turan, Furkan Genç, Eşe Paşalı Sarı ve başka koğuşta bulunan aslan abi Mafya, Sedat Üçnol'da bulunan dostum Ekrem Birliğe selam olsun. Geceye söz, güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmak, ben bir haktan korkarım bir de haksız olmaktan, Kafkas Kartalları. Ben T2 A2 koğuşundan tahliye olan Mardinli Muhammed, öncelikle koğuşun lideri reisi Tamer Demirdaş abim ve kader birliği yaptım. Taksici Bay Okanır, Göktuğ Öztürk, namı der Cesur Tolunay, İrem Seçkin der, Uğur Küçük Alp ve Can kardeşleri, Kuruçaylı Talko, Komaz, Furkan Yiğit,

Mir Efe Kırmızıgül, Yamanlardan Murat Turan, Furkan Geç, Eşref Paşalı Sarı ve Mehmet Yılmaz'a selam olsun. Gece söz, güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmak. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan Kavkaz Kartalları. Bu arada Foçalı Serhat Küçük, Serhat kardeşim, Bülent kardeşimin çok çok selam var. Şimdi yazmış, abi sana zahmet, söyler misin Ankara'dayım, Perşembe günü İzmir'e döneceğim. Haberi olsun sana da, koğuştaki tüm arkadaşlara da. Bülent Dernek kardeşimin çok çok selamı vardı. Üstümüzde kalmasın selamı. Poçalı Serhat dayıcım. Murat abi, T4A8 yani Cengiz Hanlar koşulan Atalay Burak Tan Yıldız, yani kısacası Ati başta koşulumuzun adaletini sağlayan canım kanım Özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yacı, Mahmut Tutkun, Mehmet Evin, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopu, Ahmet Deder, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Suracı, Yusuf İstanbul, Emin Torul, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki, bazı tesadüfler güzeldir, bazı tesadüfler de ölümsüzdür. Murat abi, T4A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Sait Sayım başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım Özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yacı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Suracı, Yusuf İstanbul, Emin Torul, Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim der ki, kimi insan para tartar, kimi insanı makamı, ben ise merhametim tartar. Selamünaleyküm Murat abi. T1C18 koğuşundan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak ve diğer abilerim Hasan Sodan, Oktay Aktaş, Enes Köse, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın, Mızrakşen, Celal Batur ve diğer koğuşlu olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, akrabam olan hep Bektaşoğlu ailesine, Akın ailesine, Menemen'de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci, eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Küçük balık büyük balık devri bitti düşeni yeriz, yanında sağlam bir dostum varsa bu alemin ağası da biziz, paşası da aslan kardeşim Mehmet Cengiz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C18 koğuşundan Oktay Aktaş, aleykümselam Oktay kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım. Mesut Çaylak, Hasan Sodan, Kaleli, Beşir Acar kardeşlerim, Soner Demirci, Enes Köse, 4 noldan Ferhat Aslan, canım ciğerim, yeğenim Yusuf Esen, 2 nolda bulunan dostum canım Muhittin Çalışkan, Can Barış Çakır, Çağlar Çakır, Emrullah Korkmaz, Yusuf Kaymaz'a bin selam olsun. Bütün arkadaşlara bu şarkı armağan olsun, İsmail Türüt'ten bir adam var. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C18 koğuşundan Gültepe'li köylü Mesut Çaylak, aleykümselam Mesut kardeşim. Aynı koğuşunda bulunan kardeşlerim Beşir Acar, Soner Demirci, Cengiz Karadan, Oktay Aktaş ve diğer koğuşlarda bulunan dostlarım Ahmet Canalan, Burhan Ormancı, Engin Kaya, Ağrılı, İbrahim Bayram, Eray Deniz Oyman, Atamer Çelik, Mustafa Çakır, Oktay Özdemir, canlara selam olsun. Çınartepe'li köylü Mesut Çaylak. Engin Avşar, sabır en kuvvetli duadır. Her zorluk sabırla son bulur. Bir kavuşma 40 hasret anlamından vurur. Olur da kavuşursam 40 hasret adına 40 kere öpeceğim gözlerinden. Cem Yıldız, yarım bıraktığın şarkısı armağan olsun. Engin Afşar, abi canım, canımın diğer yarası, güzel günler çok yakın Allah'ın izniyle, her şey gönlünce güzel olsun diliyorum Allah'tan. Bir daha böyle günleri yaşamayalım, kavuşmamız az kaldı, seni bekliyoruz. Yeğenlerin de ellerinden öpüyor, seni çok seviyoruz. Engin Afşar, canım oğlum, evimizin reisi, nefesim, Allah'ın izniyle kavuşmamız az kaldı. Aklım, kalbim hep sende, sen benim atan kalbimsin, Allah yokluğunu yaşatmasın bize bir daha. Seni çok seviyorum oğlum. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, Ceylan Taşkıran ablam radyo başına. Abla yollattım, malzemeleri aldım, çok teşekkür ederim. Özlemle gül çiçeğim Efe'nin çok hoşuna gitti. Sen kendine iyi bak, ayın 19'unda ben sana görüşe geleceğim. Allah'ın bir an önce seni oradan kurtarsın, her şey bir gün çok güzel olacak. Ben buna inanıyorum, Allah'a emanet ol, seni öpüyorum, kendine iyi bak. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, benim sultanım Naciye Sarsılır radyo başına. Annem bizler iyiyiz, sen canını sıkma. Mahkeme son 3 günümüz kaldı. Allah'ın izniyle her şey güzel olacak. Kafana bir şey takma. Elinden geleni yapacağım. Seni çok seviyorum. Benim bu hayatta en büyük şansımsın. Bunu hiçbir zaman unutma. Evi ara acil. Ceylan Taşkıran'dan Veli Deveci'ye, benim aslan kocam, seni çok seviyorum. Allah'ın izniyle bunların üstesinden de geleceğiz. Sen kendine iyi bak, seni çok seviyorum. Sen benim güçlü kocamsın Uygar Doğan'dan. Gözlerin gözlerime ateş ediyor şarkısı Velime armağan olsun. Murat abim sana da selam olsun. Aleyküm selam kız kardeşim.
Ceylan Taşkıran'dan Veli Deveci'ye Velim. Gülten'e görüşü yazdırdım, haberin olsun. Ben iyiyim. Sen iyi olduğun sürece ben iyi olurum. Seni çok seviyorum. Sen benim vazgeçilmezimsin. Biz nelerin üstesinden geldik, Allah'ın izniyle bunların da üstesinden geleceğiz. En kısa zamanda kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Seni çok seven karın Ceylan Taşkıran. Uygar Doğanay'dan Ateş Ediyor şarkısı Velim'e armağan olsun. Veli Deveşi'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım kendine çok iyi bak, seni ölene kadar seveceğim. Denizler mürekkep olsa seni anlatmaya inan ki yetmez. Bir kalp bir kere sever Ceylan gözlü karım. Not Asena Üner kardeşim, sana da selam olsun, kendinize çok iyi bakın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A3'ten Mert Umutlu. Aleykümselam Mert kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini ve de huzurunu sağlayan kral abim Emrah Sürget'e bin selam olsun. Aynı zamanda kalbimde yeri olan abi kardeşlerim Ahmet Yıldızhan, Ferit Ersöz, Mehmet Koyuncu, Namık Er, Reis Selçuk Kolcu, Kadir Çetmi, Ufuk Tekin, Doğuş Demir, Murat Alak, Ersen Demir, Berkay Alınca, Boksör Görkem, Gürbüz Sercan, Odabaş, Ahmet Can, Köseoğlu, Bıcır, Ozan, Mustafa Kutlu, bu aslan kadrosuna selamlarım bakidir. Son olarak kral abim Emrah Sürget'e Gökhan Donay'dan bir şarkı armağan ediyorum. Ben Mert Umutlu. Ben Şakran T4A3'ten Mert Umutlu. Öncelikle 3.0'da bulunan Eko Birlik abime, Eray Çakır kardeşime, 4.0'da bulunan değerli abilerim Adnan Çakır, Kerem Gezer, Vahap Aksoy, Emrah Ördek. Ben hemen T4'te bulunan dostlarım Ahmet Salçın, Cengiz Han, Öner Buca, F'de Tekli'de bulunan Nurullah Erbaş, Murat abi bu ismini saydım derlere selam ve dua ile Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısını armağan ediyorum. Ben Mert Umutlu. Murat abi, Şakran Kadın Kapalı, B1 Koğuşu'nun güzellikten sabıkalı kadınları Yasemin Ödek, Buket, Polat, Hamiyet, Küreş, Elif, Çetin. Gece bir söz bırakırız, ateşin gölgesi olmaz, bizimle yarışacak olan önce bizim kadar yansın. Eyfo yeraltı çalar mısın Murat abi? Murat abi, Şakran Kadın Kapalı, B1 Koğuşu'na yatmakta olan Hamiyet Küreş radyo başına. Ben Seyit Ahmet Küleş, canım karım, seni herkesten her şeyden çok seviyorum. Kendine iyi bak, her şey düzelecek, o tatlı canını sakın üzme. Sen benim kıymetlimsin, senin için yapamayacağım bir şey yok. Sibelcan kıyamam çalar mısın Murat kardeşim benden eşime. Ben Tatü İsmet T1'den A3 koğuşundaki balina Murat Ağrılı İbo radyo başına. Yanınıza yeğenim Boran gelmiştir, ona sahip çıkarsanız sevinirim. Onu benim yanıma yollayın, sizi seven kardeşiniz Tatü İsmet. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A15'ten Berke Keren. Aleykümselam Berke kardeşim. Başta canım kanım aslan kardeşim Furkan Aslan olmak üzere Kerem Demirli, Baran Eroğlu, Bayram Maviş, Aykut Çiçek, Onur Yıldız, bu canlara selam olsun. Gece bir söz eğilirsen, basamak dik durursan sığınak olursun. Murat abi, ben Menemen A15'ten Berke Keren. Başta can abilerim Sinan da Rafet Kale olmak üzere Çimen Tepeli Şerafettin Deveci yani Çakır Bey. Yamanlardan Ömer Zeki Özyürek, Varan Aman, Çimen Tepeli Gözlük yani Erdem Çakıcı, Rana Gezer, Hamza Sönmez yani Spade, Uğur Saygı, bu canlara selam olsun. Geceyi Şerafettin kardeşimin bir sözüyle kapatmak isterim. Kendi ellerimle yaktığım gençliğime kadar diyemem. Ben B1 koğuşundan tahliye olan Zehra Ilgaz, anne yarım Saliha Ecelli oğlu dostum Aycan Kabayel radyo başına. Güzellerim, duvarlar bedenimizi ayırabilir ama gönlümüzün arasına asla giremez. Sabredin, bugünler geçecek. Sizi güzel günlerde yeniden göreceğime olan inancımı hiç kaybetmeyeceğim. Sizi çok seviyorum. Ben B1'den tahliye olan Nazar Sade, B3 koğuşuna yatan kıymetlim annem Pınar Tunç Yekiş radyo başına. Canım annem, sensiz geçen her gün içimde bir özlem ama biliyorum hiçbir ayrılık sonsuza kadar sürmez. Sabret annem, güzel günlerimiz çok yakın. Seni kalbimin en güzel yerine taşıyorum. B1'in kraliçeleri Saliha Ecellioğlu, Aycan Kabayel, sizi de çok seviyorum. Selam Murat abi, ben Batman'dan Zeki. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Şükran İlge radyo başına. Çocukların Yusuf, Gazel, Ceren sana selamları var, seni çok çok seviyoruz. Bir çay demle bana, hayatım gibi koyu olsun, şeker atma içine, derdim kadar acı olsun. Çıkar kaşığı içinden, benim gibi yalnız olsun. Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın şarkısı Şükran İlge, Çimentepeli Ayşegül A5 koğuşuna gelsin. Tabii ki Müslümcü Murat abim sana da gelsin. İyi yayınlar Murat abi, Allah'a emanet ol. Sağ ol Zeki kardeşim, sen de. Murat abi, ben A5 koğuşundan Diyarbakırlı Şuko, şans vereyim Çimentepe'nin kraliçesi Ayşegül radyo başına.
arada bir tartışsak da bendeki yerin asla değişmez. İnsan en çok sevdikleriyle uğraşır. Yokluğun gam ve özleme dönüştü. Geçmişimde sen olmadın ama geleceğimde ben olacağım. Her gece kalbimi öpüyorum çünkü orada sen varsın Murat abi. Dünyalar güzeli Ayşegül'üme sokak lambası.

şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben A5 Koç'tan Diyarbakırlı Şiko. Derdim Ayşegül radyo başına. Varlığıyla hayatıma anlam katan, sabrıyla, güzelliğiyle, merhametiyle en zor insanları bile yola getirecek kadar mükemmelsin. Aşkı yaşayabilmek mümkün mü? Ölümü göze almadan sana gelmek ölüm bile olsa geri adım atma. Murat abi, değerli Ayşegül'üme Gülü'den kopamam senden şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben B5 Koğuş'tan Çimentepe'li Ayşegül, canımın içi Diyarbakırlı Şükom radyo başına. Kimin yanlış olduğunu bilmesem de senin bu hayattaki tek doğrum olduğunu biliyorum. Sen sonunda olsa buldum ve nefes aldıkça sol yanımda taşıyacağım gerçeğimsin. Murat abi, derdim Şiko'ya Fundi'den Gamzen'de Uyut Beni şarkısını çalarsan sevinirim. T2A4'te yatan ruh eşim Adnan Efe Özdemir, aramızdaki mesafeler sadece belli bir süre sevgilim. İstesek birbirimizi dünyanın öbür ucunda olsun. Kalplerimiz hep yan yana, sen gülersin ben gülerim, sen üzülürsün ben üzülürüm. İki bedende tek bir sevda, sen hep benim düştüğümde ayağa kaldıranım oldun. Hep benim arkamda dağım oldun, gözümü kapattığında gözümün önündesin. Kendine iyi bak sevgilim. Burada seni düşünen, saçının teline kıymet veren bir bekleyenim var. Her zaman dediğimiz gibi solum sana, sonumuz Allah'a emanet. Biz TK4 Koğuş'tan Adnan ve İlhan Özdemir kardeşler. Koğuşumuzun adaletini sağlayan alemin kralı Can abim, Mertcan Karayüzef, Foçalı Serhat Küçük dayıma selamlar olsun. Murat abi, ben Nazar Beydilli, reisim Mete Beydilli, hanımam Canan Beydilli, kardeşlerim Meltem, Metecan Beydilli, dostlarım Nurhan, Gökcan, İrem, Erdemir, Ferhat, Turgay olmak üzere hepinize selam ediyorum. Sözüm mert olana sor beni, namert olan kendi gibi bilir. İyi yayınlar abican, geceye bir şarkı azar bülbülden zoruna mı gitti? Murat abi, ben Nazar Beydilli, öncelikle şu sözümü söylemek istiyorum. İyi ki her şeyi berbat ettin, yoksa senin için tüm hayatımı mahvedecektim. Dünya malında gözüm yok, seni de es geçtim, izahı yok olanın bahanesi çok, olana yollar yakışır. Sana da iyi yayınlar Murat abim, Allah'a emanet. Sağ ol kardeşim benim. Murat abi, gecen güzel olsun. Ben B9 Koğuş'tan Kaleri Kürt Hülya, sağ ol kardeşim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Dağ değişse de yankı değişmez, yer değişse de karakter değişmez. Kurt köyünü değiştirir, huyunu değil. Kokmuş ete tuz, yüzsüz insana söz kar etmezmiş. Vay malamını, vay vay vay. Size nereden buluyorsunuz? 50 yıl düşünsem böyle bir şey gelmez aklıma. Atalar böyle demiş. Yaşayan demiş işte. Ne yapalım? B9 Koşna Kale'nin asil ve asil kadını ablam Kürt İlyam radyo başına. Abla, canımın iç kokusu cennetim benim. Hayalini kurduğumuz günlerin hakkını vereceğiz ablam. O günler geçecek inşallah. En kısa zamanda işte o gün yeniden değil, kaldığımız yerden devam edeceğiz hayatımıza. Seni çok seviyorum. Gezabamı. Seni çok çok öpüyorum. Allah'a emanetsin. Hozan Hamit'ten Desmala Sipi çalarsanız sevinirim abim. Bir mesaj da okuyayım kardeşlerim. Kayıt mesajlarımızı paylaşmamız lazım çok geç olmadan. Şakranda yatmakta olan Çetin Kızıltepe, sen benim gözümün daldı, yüreğimin yandı ve aklımın kaldı tek gerçeksin aslan kocam. Bugünlerde geçecek. Allah büyük, en büyük özlemim sensin yakışıklı kocam. Kızlarımın aslan babası, kendine çok iyi bak. Kalbimin tek sahibi, evimi, gözümü dolduran reisim, tek gerçeğim. Şakranda yatmakta olan Çetin Kızıltepe, kalbimin aslan adamı, en büyük hasretimsin. Vedalar zor olsa da sevmeye engel olamaz kalbimin sahibi. Senin varoluşun bile bana yetiyor. En kısa zamanda kavuşalım. Bitsin bu ayrılık. Hakkımızda hayırlısı buymuş. Allah benim arkamda olsun. Ben de senin arkandayım ölüme kadar. Aslan kocam. Çocuklarımın yakışıklı babası, evimin reisi. Kendine iyi bak. Öpüyorum seni. Murat abim, sana da selamlar olsun. Aleyküm selam kız kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Sudem radyo başına. Hayatımın anlamı, başımın belası, yavrum nasılsın, iyisindir inşallah. En kısa zamanda yanındayım. Burnumda tütyon, hayatın bana verdiği en güzel hediyesin. Az daha sabır, Allah'ın izniyle beni düşünme, bildiğin gibi aynı. Şükür bir sıkıntı yok. Sensizim, başka da bir şey yok. En güzel günler bizim olacak, az kaldı sevilayım. Sıradaki şarkı Sudem'e gelsin. Murat abi diye uzatmış kardeşini. Şimdi okumazsa kaybolur. Hemen bu mesajımızı da okuyalım. Sonra kayıt mesajlarımız. Şakran cezaevinde yatan Mehmetcan Karadeniz radyo başına. Mehmetcan Karadeniz, çocukluk aşkı deli balından
Analarımıza sevgilerle inşallah bir an önce çıkarsın İzmir'in sokakları. Seni çok özledim.

şarkıda. Zeynep Dizdar, ufak bir kısmı da çalsa size zahmet, şarkı çok önemli, yeter ki duysun demiş kardeşimiz. Bir şarkı var, şarkıdan sonra bakalım kaç dakika, 2, 3, 4, 5, 6, 10, evet toplam 15 dakika kardeşlerim. 15 dakika sonra da bir, evet bir tane daha şarkı çalarsak 12'ye 20 kala. 12'ye kadar Allah izin verirse herhalde bitiririz WhatsApp'ı. Sonrasında SMS'te kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül'e.

0: Biz T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen başta Erdal Talip ve Kamuran Ülker olmak üzere Hasan Saltan, Koko Muharrem, Ara Süleyman, Engin Serhat Çevik, Baran Berşe, Arda Ceylan, Zübeyir Oğuz Mertcan, Yücel Tevfik Aydın, Mehmet Bozkurt ve Foça Açık Cezaevinde olan abim Keko Murat Öztaş denene kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Biz T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen bizim için değerli olan canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Şehmus ve Fırat Gizgin olmak üzere Kemik Erdal Yıldırım, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya Berkan, Zengin Şahin Özçelik, Burak Karabaş, Roşat Demir, Tansel Ülgü, Kurtuluş Şakarlı, Ali Arap Aslan, Pitbull, Mithat, Ferhat Turgay, Onur Önder, Hüseyin Taşdelen, Ercan Ekin, Arman Eletoz, Muhammed Altunpak Bayraklı, Demirhan ve son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eletoz'a kucak dolusu sevgiler ve saygılar. T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen burada aynı kaderi paylaştığımız canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Umut Fırat ve Yasin Akçay olmak üzere Bilal Çetin, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Hikmet Çayvaz, Sedat Başarır, Merçen Egemen Gürbulak, Ramazan Çetin, Doğukan Dönmez, Burak Kılıç, bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar, bu isimlerini saydım canlara gelsin, sana da selam olsun. Lider FM'in kralı Murat Bingöl abim, estağfurullah kardeşlerim, aleyküm selam Volkan ve Fırat kardeşlerim. T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen buradan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta can dostum Harun Tarduş olmak üzere Ayhan Öğüt, Ömer Faruk Yıldırım, Nurullah Hüskan, Hüseyin Taşpınar, Uğur Savcı, Yakup Yoldaş Öztürk, Bozo Şahin, bu kardeş ve dostlarıma çokça selam eder, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ben T1 B3 koğuşundan Diyarbakırlı Polat Yalçın, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel, Keko Fırat Öztaş denen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Bilal Çetin, Mert Şan, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, abim Arman Eleptoz ve Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Umut Fırat Günal, abimin derleri Furkan Günal ve Cem Güler'e bin selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleptoz'un ellerinden öper, gönülden selam ediyorum. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana, sizleri seven Diyarbakırlı Polat Yalçın. Ben T1 B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mert Şen, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, başka kurumlarda bulunan abi kardeşlerimiz Armağan Eleptoz, Ferhat Aslan, Mert Ekin Kahraman, Fırat Çelenk, Abbas Geyik, Doğukan Erdoğan, Polat Denerli, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Bilal Çetin.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. T4B10'dan maşallah Tez Korkmaz. Aleykümselam maşo kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım dostum. Bir o kadar da değerli Ahmet Karakaş onun nazarında. Vedat adı güzel Nurullah Arpacı. Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Adem, Meto, Cevdet, Çevik, Hasan Özyaşın, Yakup Işık, Serhat, Sercan, Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık. Aynı kurumda bulundum amca oğlum Halil. Tez Korkmaz'a da selam olsun. Söz bu dünyadaki en ağır yük iyi niyet ve iyiliktir. Çünkü sonu hep ihanettir ve nankörlükle ödenir maşo. Selamünaleyküm Murat abi, değerli amcam Murat Bingöl. Ben T4B10'dan Aslan Yiğen'in Ahmet Karakaş. Aleykümselam Ahmet'im. Sağ ol, gözlerinden öpüyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum maşallah Tez Korkmaz başta olmak üzere Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzcan İşcan, Adem Meto, Hasan Özyaşın, Yakup Işık, Serhat ve Sercan Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık, abisi Yusuf Saylık, Burak Yeşilbaş, açıkta olan amca oğlum Emrah Karakaş, ağrı açıkta olan amcamın oğlu Engin Karakaş, gurbet hapishanelerinde olan amcamın oğlu Murat Karakaş, Oğuzhan Beşkaya, T2'de olan Gökhan Doğan ve ismini sayamadığım Çamkule çocuklarına benden 1000 selam olsun. Tüm mahalle çocuklarıma da ayrıca selamlar olsun. Ben Ahmet Karakaş. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan. Aleyküm selam. Canlarım, kanlarım Latif Can Doğan, Ercan Doğan, kıymetli kardeşim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namık Er, Canik, Doğuş Erdoğan, Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güven, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo, Muhammed Güneş'e ihanet eden üşüdüğü günü beklesin.

istisnaları hariç herkese selam olsun. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşani'den canımızı yakanlar. Elbet bir gün sizleri seven Reis İnanç Doğan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Berşan Doğan, namı der Hafız. Aleykümselam Berşan kardeşim. Can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik, Doğuş Erdoğan kardeşim, Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko, Apo ve Muhammed. Başı karlı bir dağ değiliz belki ama bir adımla da geçilecek tepi hiç değiliz. İstisnalar hariç herkese selam ediyorum. Elbet bir gün sizleri seven Berşan Doğan Hafız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Baran Doğan. Aleykümselam Baran kardeşim. Menemen'de yatmakta olan Can amcam Latif Can Doğan ve Can kardeşim Ercan Doğan. Sabır dolu günler, umut dolu yarınlar iki gözlerim. Başka hapishanelerde yatmakta olan Yasin Akça iki gözüm. Bilal Çetin, Zübeyir, Oğuz, Mustafa, Göktaş, Medet Doğan, Yabanko, Apo, Doğuş Erdoğan. Yedi başta ejderha olsanız inan bize fark etmez. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sizleri seven can yoldaş Baran Doğan.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kadar birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gedizli, Eyo Arda Koğuş, Arda Koğuya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala, Önder'e, Mert, Hep Tepe ve İnan Çözek'e değeri arz eden başka kurumlarda yatan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye ve Belkaya ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Gedizli Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım bakidir. Eyüphan'dan bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kadar birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gedizli, Eyo, Arda Koğuya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala, Önder'e, Mert, Hep Tepe ve İnanç Özek değeri arz eden başka kurumlarda olan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye, Berkay'a ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom, Gedizli Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım bakidir. Eyüp Han'dan bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşçi aleyküm selam sağ olasın Çağrı'm, estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptığım dostlara hitaben başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan Kanık, Akçan Kanık, Arda Kapusuz, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlilere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız, Taner Deringöl, Halil İbrahim, Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abim Murat Bingöl, ben T2B

ve 10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Gece'ye bir söz bırakmak istiyorum. Murat abi tam bitti derken Allah yetişir. Kulunun yardımına o bitti demeden bitmez. Ol derse hemen olur kün ve yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı, Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız Taner, Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satojan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Lazer Miran. Selamünaleyküm. Bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B 10 koğuştan Yiğit Çağlar. Sağ olasın Yiğit kardeşim. Aleyküm selam. Buradan B 10 koğuşun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akçı, Hasan Çömlek, Barış Akçı akabinde aynı kampüste ve ayrak varyumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun. İstisnalar hariç dostluklar baki. Urlalı Yiğit Çağlar.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB 10 Koğuş'tan Şaban Delen. B10 Koğuş'un lideri Can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan. Bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Baba Müslüm'den Ölüyorum Kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim, ben T2B10 Koğuş'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim, boksör Çağrı, işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi. Bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim, sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli, Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 Koğuş'tan Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Aleyküm selam kardeşlerim. Başta B10 Koğuş'u lideri Aslan abimiz, boksör Çağrı işi başlı olmak üzere aynı ortamında kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli, Yaşar Dursun, Azat Varan, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik. Bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 Koğuşu'ndan Menderesli Yaşar Dursun. Aleyküm selam Yaşar kardeşim. B10 Koğuşu'nun lideri olan Aslan dostum, boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı. Bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun.

0: İlk mesajlarımızı bitirdik. Kaldığımız yerden devam. Hemen şu ses kayıtlarımızı da kardeşlerimizin dinletelim.
1: Selamun aleyküm kardeşim Murat. Ben T3B3'ten Berkan Zengir. Namı diğer Beko.
0: Aleykümselamda
1: sağ olun. Bulunan amcamız Sakal Ahmet'in doğum gününü, amca doğum günün kutlu olsun diyeceğim mutlu yaşlara. Her şey gönlünce olsun amca. Senin gibi amcayı tanıdığım için çok mutluyum. Kalbi gönlü güzel amca. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten İdris Yıldız, namı diğer Vazgeç. Aynı koğuşta kader birliği yaptığımız koğuşumuzun adaletini sağlayan Ahmet amca, namı diğer Sakal Ahmet'in bugün doğum gününü özgür günlerden nice mutlu ve huzurlu yaşlara olsun. Değerli büyüğümüz ve amcamız. Ayrıca aynı Üçnoğlu'da bulunan Mehmet Adil Yılmaz ve Hüseyin Parlak, özgür günlerde ulaşmak dileğiyle aslan kardeşlerim.
2: Selamun aleyküm Murat abi. Ben T3, 5 koğuşundan Ebu Bekir Özel. Namı değer Miro. Aynı koğuşta kader birliği yaptığımız koğuşumuzun adaletini sağlayan Sakal Ahmet'in doğum günü. Amca özgür günlerde nice mutlu yaşların olsun. Ayrıca B9'da yatmakta olan, B6'da yatmakta olan suç ortağım Durmuş Temel'e de selam olsun. Kardeşim az kaldı. Özgür günlerde buluşmak üzere. Allah'a emanet.
0: Kardeşlerim aleyküm selam. Allah razı olsun. Sağ olun. Selamun aleyküm Murat abi. T3 B3 koğuşundan Serdar Çelik namı değer diyelim. Sadu aleyküm selam Serdar'ım. Sağ ol kardeşim benim. Koğuşumuzda bulunan amcamız Sakal Ahmet'in ad gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Buradan T4'te bulunan oğlum Baran Çelik ve amca oğlu Murat Çelik'e de kayda değer tüm dostlara da selamlarımı iletiyorum. Ali Şakran Kadın Kapalı'da bulunan kızım Elif Bozkurt'a canım kızım doğum günün kutlu olsun babacığım, güzel günlere kavuşmak, yeni yaşını birlikte kutlamak nasip olsun, seni çok özledik, kendine dikkat et, bizleri düşünme baban ve babaannen. Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan en değerli kuzenim Elif Bozkurt'a gelsin, doğum günün kutlu olsun, bulunduğun yerden en kısa sürede çıkman tek dileğimiz, beyaz güvercinler elbet senin için de uçacak, seni çok seviyoruz canım süt kardeşim. Hemen şöyle bir açalım. Şakran bir nolu B15 koğuşunda yatan bir tanem Hakan Yavaş'a bir şeyler söylemek istiyorum. Ömrüm, sen girdin hayatıma, kapkaranlık olan bu hayatımı rengarenk yaptın varlığınla, yokluğunla, bazen söylediklerinle, bazen söyleyemediklerinle, bakışlarınla. Ve bir şey daha söylüyorum, varlığına her gün şükrediyorum, hem dualarımda hem kalbimdesin, kendine çok iyi bak sevgilim.

Benim seni önce Allah'a sonra seni sana emanet ediyorum. Şakran bir nolu B15 koş Nathan Aslan kocam Hakan Yavaş'a seslenmek istiyorum. Elhamdülillah seni yanımda var gönlümde yar eden Rabbime Allah seni başımdan eksik etmesin her şeyim. Seni çok seviyorum kendine çok iyi bak Allah'a emanet ol. B6 koğuşundan Aslı Sultanım annem nasılsın inşallah iyisindir sen beni mahvettin. Ben yalan söylemem sana kurban oldum annem. Beni aramadın mı ben sensiz yapamam kurban oldum annem. Seni çok özledim canımın içi aslansın sen aslan kurban oldum çok özledim annem. Kurban oldum yaşama sebebim sensin benim annem. Sen bana her şey oldun canımın içi annem Allah'ıma emanet ol kalbim kadın. Okudum Alexander de sana da. Selam gönderdim. Ahmet kardeşime de selam gönderdim. Senin de selamını gönderdim. Ahmet'e biz de selamımızı gönderdik. Aleksan baba. Evet. Kadın kapalı John 4 koşunan Ezel Özel ben Özge Söküt. Can parçam sen ne kadar tavır alsan da her zaman aklımda ve kalbimdesin. Ben istemediğin için gelmiyorum ziyaretine ama şunu unutma her zaman kalbimdesin bunu unutma Can Özüm. Murat abi Ezoma Kıvırcık Ali'den Oy Kardeş şarkısını çalarsan sevinirim. Mesajlarımızı sonlandıralım. Bitirelim WhatsApp'ımızı. Selamünaleyküm Can abi Murat ben T3A20 koğuşundan Berkan Batur aleyküm selam Tatarım. Kadın kapalı B9 koğuşunu olan halam Canan Beydilli radyo başına. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Can halam, kıymetli halam. İyi ki doğdun, iyi ki varsın özgürlük şemsiyesi altında görüşmek dileğiyle. Seni çok seven yeğenin Tatar Berkan Batur iyi yayınlar sana da Can abim. Murat sağ olasın Tatarım. Ben 3 nolu A12'den Gökhan Karakoç. Öncelikle hücrede bulunan değerli dostum Emrah Tatlı, Serhat Sayhan yanı Müşko aynı kurumda bulunan Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Mahmut Tunç, Adem Çat, Emircan Kaya, Mert Ütücü, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ozan Akyol, Müfitcan, Kürşat Akkaya, Fırat Acı Buca, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdemir Gezgin, İbrahim Akar Ödemiş'te bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Foç Açık'ta bulunan kardeşim Koray Öztürk, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Kahramanlı, Tugay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer Engin, Aykoç ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Şerefiyle bitirmesi gereken en açık görev hayattır Gökhan Karakoç. Ben A312'den Mert Ütücü başta kıymetli değerli abim Gökhan Karakoç akabinde abi kardeşlerim Serhat Dayandı yani Mişko Ayrancılardan Rıfat Yılmaz, Çağrı Polat, Şahin Engin, Engin Orhan, Ömer Erciyes, Adem Çat, Azat Demirhan, Veli ve Çetin Kızılkaya, Fırat Acıbuca, Fırat Özpolat, Arman Eleftos, abimin derlisi Emrah Tatlı, Foça'da olan derli dostum Koray Öztürk, Mert Teke bu aslan kadrosuna binbir selam ediyorum. Zor olan adil olmaktır, ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan Mert Ütücü. Ben B11'den tahli olan Cansu Seda Gülbahar kadın kapalıda yatan Şima Coşkun bacıların en güzeli. Kendini sakın yalnız hissetme ben her zaman yanındayım seni çok özledim. İyisindir inşallah hep dualarımızdasın. Çıkınca yapacağımız çok şey var onları düşün moralini yüksek tut. Seni davul zurnalarla alacağım. Yakışır bacıma kendine iyi bak. Seni çok seviyorum ayrıca B11'de yatan Ezo Küle sana SMS'den istek attım. Dinle birbirinize emanetsiniz öpüyorum sizleri. Ben Müge Kına kadın kapalıda yatmakta olan canım ablam Şima Coşkun nasılsın kurban oldum iyisindir inşallah. Biziz evdeyiz oturuyoruz bizi merak etmesen iyi olur bize yeter seni çok seviyoruz Allah'a emanet ol. Annenin de çok selamı var iyi geceler canımın içi gözlerinden öpüyorum tüm arkadaşlarına da selam olsun. Herkese iyi akşamlar ben Umut Kına kadın kapalıda olan baldızım Şima iyisin değil mi canım seni seviyorum canını sıkma en kısa zamanda yanımızdasın bir isteğin varsa haber et. T1B11'de yatan abim Fırat Gezgin Can Kasabalı Vedo Karşıyakalı Gülü Karşıyaka Gülü diyelim Cemil Cem Cemil Cem Vedo aynı kurumda olan canlar Emre Bıyıklı Arda Kurt Kadir Zincir bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere selam ediyorum. Bir isteği olan bize haber göndersin dışarıdan kayda değer tüm herkese de selam olsun.
Şakran kadın B11'de yatmakta olan Aycan Kızıltepe, asaletli kadın aslanlar gibisin, çok özledim seni ablam diyor ki, bu cezayı aldın diye yıkılmadım. Aslan hala ayakta, yaptıklarım için pişman değilim. Aklım hala yapmadıklarımda, her zaman umudun olsun, o güneş bize de doğacak. Can dostum İbrahim Tatlıses, bu gönül az mı?

Bahran'ın çektiği şarkısı Armağan Olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Sıla Duman. Aleykümselam kız kardeşim. Teviş'te yatan aslan kardeşim, dostum, abim, canım, kanım, alpaslan aldanmaz. Biz o fark etmez diyenlere neyin ne kadar fark ettiğini... Bu hayatta herkes bir şey aldanır ama alpaslan aldanmaz kardeşim. Varlığın daim olsun Allah'ın izniyle. Her koşulda yanındayım. Cengiz İmren, seni kimler aldı benden kardeşime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, iyisindir inşallah, kolay gelsin. Ben Şakran Açıklayatan babam Yavuz Bala sesleniyorum. Canım babam, seni seviyorum, aklımızda kalmasın. Biz iyiyiz inşallah, en kısa zamanda yanımızda olmanı bekliyoruz. Kızın adı Bal. İyi yayınlar, sıradaki şarkı sana gelsin babam. Sağ ol kardeşim benim, sağ ol yeğenim. Selamünaleyküm Murat abi, biz Yavuz Bal ve Ferdi Bal kardeşler. Aleykümselam kardeşlerim. Buradan senin aracılığın ile cezaevlerinde yatan bizi tanıyan tüm dost abi kardeşlerimize cani gönülden selam eder. En kısa zamanda sevdiklerine ve sevenlerine kavuşman dileğimizde. 40 yarayla dost, bir yanlışla düşman oluruz. Ferdi Bal, Yavuz Bal. Murat abi, ben şu ekran açıkta yatmakta olan kral adam Yavuz Bal'a sesleniyorum. Canım babam, hayırlı akşamlar diliyorum. En kısa zamanda yanımızda olmanı temenni ederim. Seni seven oğlun Mustafa Bal. Selamünaleyküm Murat abim, ben T215'ten Yunus Emre. Küçük Coşkun, aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Benim için değerli kıymetli olan canım karım, sen benim için sadece bir eş değil, en değerli hazinemsin. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun gönlüm hep senin yanında. Allah sabrını artırsın, Rabbim en kısa zamanda bizi yeniden bir araya getirsin. Seni çok özledim, dualarım hep seninle, kendine iyi bak, Allah'a emanetsin. Seni çok seviyorum canım karım, ayrıyeten Pınar Kesen'e de selam olsun. Murat abim, ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Benim için değerli ve kıymetli olan canıma can katan kadınım Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Ebru'm, sen benim umudumsun, yolumsun, kanadımsın, kolumsun, sevdan huzurdur bana. Sen benim en solumsun kadınım. Seni çok seviyorum. Koğuşunda bulunan, odanda bulunan kayda değer tüm abla kardeşlere selamlarımız bakidir. Özgür günlerde sevdiklerinizle geçirmenizi temenni ediyorum. T2B15 Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abim, iyi yayınlar diliyorum. Ben T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Sağ ol Yunus Emre kardeşim. Benim için kıymetli ve değerli olan aslan abim Yunus Ülger olmak üzere Serkan Yılmaz Çamdibili, Tayfun Geyik Sedat Ulu, Muhammed Aydın Hasan Yüksek, Ahmet Yakardal, Bahattin Şengel Baba, Saffet İlhan Özcan, Reşat Vardal, Murat Çampak, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Eren Kolye bin selam eder. Bizi tanıyan istisnalar hariç tüm canlara selam ediyorum. İnsanlar kaptan olmayı seviyoruz. Söz konusu dümen çevirmek olunca T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1'den eski İzmirli Özcan Yazar, başta kanım canım yüreği güzel abim Ozan Yazar kardeşlerim, Berkay Özel Diyar Bininci, Deniz Şahin, Eren Kotanoğlu, Gürbüz Kıyatçı, Osman Karakalpak, Mert Kaya, aynı kurumda bulundum. B18'den iki gözümün çiçeği abilerin gülü Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, burada her zaman bir kardeşiniz olduğunu unutmayın. Fırat Korkmaz, Nuri Özden, Yücel Özden, Vahap Aksoy, Murat Koşar ve kadın kapalıda bulunan hayatımın anlamı Beyza Özkan'a sesleniyorum. Seni ne kadar çok sevdiğimi sen de biliyorsun. Dünya bir yana, sen bir yana, sevgilerimle eski İzmirli Özcan Yazar. Ben Bayraklılı Berkay Özel, başta kanımdan olmasa da canımdan olan yakışıklı abim Özcan Yazar, Ozan Yazar kardeşlerim, Diyar Birinci, Altan Çakır, Eren Kotanoğlu, Osman Karakalpak, Deniz Şahin, Murat Koşar, Eyüp Güler, Ata Akta, Gökhan Kale, Murat Atsus, aynı kurumda bulundum. Aslan abilerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz'e selam olsun. Kadın kapalıda bulunan kıymetlim her şeyim Rümeysa Kına sesleniyorum. Seni senden çok seviyorum, kendine iyi bak, sevgilerimle Bayraklılı Berkay Özel. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kale'den Eren Kotanoğlu. Aleykümselam Eren kardeşim. Buradan abi dost kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta dayım Mustafa Yıldırım, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Bilal Tanhan, Vahap Aksoy, İbrahim Birlik, Eko Birlik, Berkay Özel Diyar, Birinci Osman Karakalpak, Gürbüz Kıyatçı, İsa Aslan, sizleri seven Köroğlu Eren. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Osman Karakalpak. Aleykümselam Osman kardeşim. Senin vesilenle abi dostlara sevgi selamlarımı gönderiyorum. Başta Mehmet Fatih Özyeşik, akabinde Kurtuluş Çakarlı, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Murat Koşar, Mert Eko Kahraman, Berkay Özel, Eren Kotanoğlu, Ayhan Baysan, Diğer Bininci, Enes Efe Yılmaz, Güney İshak, bu derlere bir selam olsun. Sana da iyi yayınlar Murat abi, sağ ol Osman kardeşim. B7 koğuşundan Melike Baran'a söylemek istediklerim var. İçimdeki birikenleri sana anlatmaya bazen kelimeler yetmiyor.

Seni özlemek bile artık içimde ayrı bir acı oldu. Keşke yanında olabilsem, sana sarılıp hiçbir şey söylemeden sadece kokunu içime çekebilsem. Küçük bir kız var senin yokluğunda. Bazı günler çok zor geçiyor ama biliyorum ki bir gün bu hasret bitecek. Mert Alkapan, Yasin Şimşek, Kurban Olduğum Gelsene şarkısı armağan olsun. B7 koşulan Melike Baran'a söylemek istediklerim var. Senin yokluğuna alışamadım. Alışmak da istemiyorum. İnsan annesinin yanında olmayışını tarif edemiyor. Sadece içinde kocaman bir boşluk taşıyor. Ben o boşluğu her gün seninle doldurmaya çalışıyorum. Tek dileğim artık geçmişte kalan bütün günlerin acısını unutup seninle güzel günler yaşayabilmek. Bir gün sana sarıldığımda hiçbir şey düşünmeden sadece ağlamak istiyorum. Uygar Doğan'dan ilk göz ağrım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C14'ten Bozyakalı Kenan Tosun. Aleykümselam Kenan kardeşim. Başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar Sercan Yıldız olmak üzere Eşref Paşalı Saddam, Sürmeneli Tahsin Gökhan Karasanoğlu, İbrahim Bilik, İbrahim İmrak, Celal Çetin, Batuhan Doğan Keser, Ekrem Uzun, Hakan Çağlar, Emin Yalçın, Kadir Yılmaz, bir nolda yatmakta olan arkadaşım Lokman Dragon, tüm A2 koğuşuna selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı Sattan der ki bizim acıya verecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Mutluluktan alacağımız var ve selam. Murat abi ben T2C14'ten Bozyakalı Kenan Tosun başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar Sercan Yıldız olmak üzere Eşref Paşalı Saddam, Sürmeneli Tahsin Gökhan Karasanoğlu, İbrahim Bilik, İbrahim İmrak, Celal Çetin, Batuhan Doğan Keser, Ekrem Uzun, Hakan Çağlar, Emir Yalçın, Kadir Yılmaz, bir nolda yatmakta olan arkadaşım Lokman Dragon, tüm A2 koğuşuna selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı Saddam der ki bizim acıya verecek hiçbir şeyimiz kalmadı, mutluluktan alacağımız var ve selam. Murat abi ben Çukurmahalle'den Ayten Akın Beyaltı Kadın koğuşuna yatan ablam Gizem Akın, teyzem Salih Bektaşoğlu, yengelerim Meda ve Alene Bektaşoğlu, bir nolda olan abim Mertcan Akın, dayılarım Tahsin Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Baki Hep Bektaşoğlu, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu, amcam Baki Hep Bektaşoğlu, yeğenlerim Mesut Hep Bektaşoğlu, Bahtiyar Yalçın Kaya, Soner Demirci, canlarım Allah'a emanet olun. Bizi de merak etmeyin, iyi siz de iyi olun, öpüyorum sizleri. Murat abi ben Tahsin Hep Bektaşoğlu, eşim Aleyna Hep Bektaşoğlu. Aleyna canım karım benim, güzelim, sesine kurban oldum. Kendine çok iyi bak, canını sıkma. Allah büyük, Allah hepimizin yardımcısı olsun, seni çok öpüyorum. Kendine iyi bak canım, Allah'a emanet ol. Selam paşam ben Koça, aleyküm selam Ayhan abim. Buradan birine çok teşekkür ederim. Bugün seni düşündüm, sebepsiz sadece aklıma düştün ve fark ettim ki bazı insanlar iyi gelir, sen de onlardansın. Varlığın gürültülü değil, sessizce iyi, yokluğumda sığınılacak bir liman gibi, teşekkür ediyorum. Zor günlerimi kolaylaştırdığın için, küçük şeylerle mutlu etmeyi hatırlattığın için, olduğun gibi olduğun için. Paşam ben Koçaro, şimdi yoldan geldim paşam. Hayat çok kısa ve hayat tesadüflerle dolu ve de sürpriz. Ben onlardan birini yaşıyorum. Çok sağ ol. Hayat sağ ol. Yaşam sağ ol. Her şeyin en güzelini veren ve yaradan yüce Rabbim. Ama bildiğim tek şey ne olursa olsun hiçbir kadına utancımdan başımı eğmedim. Allah'ım eğdirmesin. Hep dik ve dimdik. Onun sayesinde iyi de kötüydüm. Allah'ıma havale ediyorum sadece. Her şeyin en güzeli iyi düşünen, iyi olan, merhameti olan, vicdanı olan herkese yaşatsın. Paşam ben Koçero, bütün kader mahkumlarını Allah'ın bir an önce sevdiklerine kavuştursun. İşi bitene kadar dost, arkadaş, sevgili kimseyi nasip etmesin çünkü. İnanın her şeyin en güzelini Yaradan verir zaten. Melike ablam, çok şirin kardeşler, derman kardeşim, ismini bilmediğim tüm dost arkadaşlarıma selam olsun. Hemen son mesajları paylaşalım. Evet. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Menemen T-Tipi cezaevinde yatan Salih Zeki Özbek işçi koğuşu. Ömrüm bir tanem, her zaman aklımdasın ve her zaman yanındayım. Bunu bil. Bugünlerde geçecek, sen ve çocuklarımın her zaman yanındayım, için rahat olsun. Seni çok seviyoruz, seni bekliyoruz, unutma. İyi geceler sevgilim, seni çok seven Gizem'in Gökhan Donay'dan Durak şarkısı bize gelsin. Kardeşlerim, bu vakte kadar gelen mesajlarınızı paylaştım. Bir şarkı dinleteceğim. Sonrasında varsa gelen paylaşacağım. SMS mesajlarına geçeceğim. Haberiniz olsun.

tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel

Personel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: 0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

Geldik SMS mesajlarımızda kaldığımız yerden devam hemen. Selamünaleyküm Murat abi, ben Nihat. Aleyküm selam Nihat kardeşim. Buradan kadın kapalı B9 koğuşunu olan canım kadın yani Nuran Gökçan'ıma seslenmek istiyorum. Eminim ki beni duyuyordur. Nuran Gökçan'ım iki göğsüm, aynı konuyla ilgili faksını aldım. Ben sana cevap yazdım ama iletişim yasan dolayısıyla inşallah haftaya eline ulaşacak. Aradığın her sorun cevabı var orada, üzme kendini. Moralini de bozma artık. Olmuş da ölmüşe çare yok. Bir şekilde düzelecek. Zamanın üstesinden gelemeyeceği bir dert yok. Kendine iyi bak, Allah'a emanet. En önemlisi seni sevdiğimi sakın unutma. Nihat. Murat abi ben Nihat, buradan kadın kapalı B9 koğuşunu olan sevdiğim ve özlediğim kadına yani Nuran Gökçan'ıma seslenmek istiyorum. Nuran Gökçan'ım, bu konunun seni de çok üzdüğünü fark ediyorum ve kendini benim yerime koyarak düşünmüşsün, her şey iyi olacak. Ben seni geç buldum ve erken kaybetmek istemiyorum. Öyle olmaması için de elimden geleni yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim. Kendine iyi bak, Allah'a emanet. Seni sevdiğimi unutma. Nihat. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A16 koğuşundan Raşit Atan. Aleyküm selam Raşit kardeşim. Senin aracın adıyla aynı kampüs, farklı kampüslerde diyelim. Evet abi, dost kardeşlere seslenmek istiyorum. Başta abim Emir Kızılay olmak üzere akabinde Şevket Bayrak, Can Gültekin, Ali Tırpan, Oğuzhan Rüzgar, Cem Rüzgar, Batuhan Üçdemir, İbrahim Savaşır, Orhan Tombulkaya, Ömer Sural, Fatih Karataş, Taner Subaşı, Zafer Yurtturan, Doğukan Gökçek ve ismini sayıp saymadım. Tüm herkese selam olsun. İstisnalar hariç. Dünyada hiç kimse seyirci koltuğunda yarım gelen bir mesaj kardeşim benim. Raşit kardeşim. Ben Birol Ercan, C11'de olan kızım Işıl Ercan, T3B17'de bulunan Ümit Bingöl radyo başına. Beklenen yarınlar güzelse çekilen çile kutsaldır. Çok yakında güzel günlerde görüşmek üzere. Size Cansever'den Nöbetliyim Sokaklarda şarkısını armağan ediyorum. Uygar Doğanay'dan Gel şarkısı, İzmir Şakran Teviş'te yatmakta olan gözümün nuru Bahadır Yılmaz'a armağan ediyorum. Bütün dünyayla hasım ol, arkanda değil önünde durmazsam namerdim sevdam. Arayın bizi ömrüm. İbrahim Polat Er'den Mecburi İstikametler şarkısı, Şakran Teviş'te yatmakta olan Arda Kubaoğlu'na armağan ediyorum. Yeni başlangıçlara elbet özgür günlerde görüşmek dileğiyle Can, bir şekilde bizi arayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Pınar Cuhalı. Aleyküm selam kız kardeşim. B11 koğuşundaki aşkım kızım Kardelen Aktaş, baş memurla konuştum. Perşembe yanıma verecekler. Ziyaretine Metin abi yaz, seni seviyorum. Rahat dur, iki gün daha bekle. T4A8 koğuşundaki Ferhat Aslan radyo başına. Ben T1B9 koğuşundan Oktay Özdemir. Seda'ya ulaşmak istiyor musun? Mehmet Tutkun'a da çok selamlarımı ilet. Daha daha kavuşmaz insan insana kavuşur. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Menemen A16 koğuşundan eski İzmirli Zafer yurt tutan, senin aracınla Şakran T2C14'ten Emirhan Yıldırım ve bir şarkı olarak Ahmet Kaya'dan açarız. Ahmet Kaya'dan çalarsanız diyelim. Çalarsanız seviniriz. İyi günler. Sayfamızı yenileyelim. Uygar Doğanay'dan Gel şarkısı, İzmir Şakran T3C5'te yatmakta olan gözümün nuru Bahadır Yılmaz'a armağan ediyorum. Bütün dünya hasım ol, arkanda değil önünde durmazsam namerdim sevdam. Arayın bizi ömrüm. Murat abi yayınlar. Şakran kadın kapalı cesaretinde yatmakta olan B1 koşulan Ebru Çağlar'a can dostu Umut Sevgi'de, Umut Sevingi'den Dostum Dostum şarkısı armağan ediyorum. Not Bahar Gül'e sevgi dile, vefa dosta yakışır. Gül yaşamayı değil paylaşmayı, dostluk hatırlamayı bilenler içindir. Şakran kapalı cezaevinde yatan T1 koğuşundan İrfan Hep Yılmazer Aslan nişanlım. Kendine çok iyi bak, seni seviyorum. Bu şarkı benden sana gelsin. Sıla Şahin Düştüm Bir Anda çalarsanız sevinirim. Selamlar sana güzel kıymetli aslan dostum Harun Güven. Ben Çağlan Nur Ceylan canım dostum. Bugün görüşte seni gördüm. Sakallarını uzatmışsın, sana çok yakışmış. Uzun zaman sonra seni görmenin mutluluğu.

0: ve hüznü var içimde. Hep dua ediyorum en yakın zamanda yanımda ol diye aslanım. Canım Harun Güven. Tüm şarkılar Menemen TTB C2'de bulunan aslanım Harun'uma gelsin. Harun'um seni çok ama çok özledim şimdiden. İyi ki varsın, iyi ki benim dostumsun. Aslan gibisin, saçın sakalın çok yakışmış. Her zaman kendine yarım gelen bir mesajımız. Murat abi biz B1 romançiler, baroniçeler, koşulan Gülşakır, Yaprak, Çarakırı, Sedef, Demir, Can dostlarımız, Mesude, Çopur, oğlu Ebru Çağlar, Sezen Çalıkuşu, Çağla Binekere selam olsun. Geceye yaprağımın sözüyle kapatmak istiyoruz. Yoluma asfalt dökenin kalbine beton dökeriz. Ben T1B18'den Halil Karagöz, bir küçük çocuk başını kaldırıp bir yıldıza baktı ve ağlamaya başladı. Yıldız ona neden ağlıyorsun çocuğum dedi. Çocuk ona o kadar uzaktasın ki hiçbir zaman sana dokunamayacağım dedi. Ve yıldız yanıtladı. Çocuğum zaten yüreğinde olmasaydım sen beni hiç göremezdin ki. Güllü'den Zalim Yar şarkısı benden B18 koğuşuna gelsin Halil Karagöz. Şakranda yatan aslanlar gibi Samet Kılıç abime armağan olsun. Seni çok seven mahalle gençleri Fikret Delikanlı atarım var armağan olsun. Abi ben Ceylan Taşkıran. Kocam Veli Deveci radyo başına. Mektubunu aldım. Gereken mesajı da aldım. Sen de sıkılıp üzülme. Ben hep seninleyim. Allah da bizimle beraber seni seviyorum. Abi bizim için tam taşlı gidişat çalar mısın? Not. Gülten'le Petite'yi yazdırdım. Annem Naciye sarsılır bana kızmalarını bile çok özledim. İyi ki varsın biz her koşulda aslan gibiyiz. İsmet Deveci benim aslan kaynıma da selamlar olsun. Ben B1'den Gülşakır. Beni bu dört duvar arasında selamları ve mektuplarıyla yalnız bırakmayan dışarıdaki hayatımda yolumu aydınlatan canlar başta İbrahim Taşıyan, Eray Deniz, Oyman Çağrı, İşçi Basrikaya, Harun Güven, Tolga Kartal, Miro, Mert Eko Kahraman, Ersan Kır, Azat Kahraman ve Enes Efe'ye bin selam olsun. Bu derler için Asaf, Laf, Suç Orta sakinleri çalarsan sevinirim. Ben Gülo Kır. Murat abi ben Sezen Çalıkuşu, eşim Batuhan Çalıkuşu radyo başına. Hayalim var şu an gözümün önünde sıcak bakışların ve deli gülüşün. Sanki tüm güzellikler senin gülüşüne gizlenmiş. Bir gülüyorsun ve ben büyüleniyorum, gitmesin istiyorum gözümün önünden. Gözlerimin gördüğü en güzel tablosun sen. Şimdi kalbim kıymetlime emanet Semiçe kutupta yaz gibi. Murat abi ben Sezen Çalıkuşu dostlarım Gamze Çakal, Asena Üner, Burçin Sevuk, Seda Altaş, Salih Ecelloğlu, Zeynep Sak, Sevim Küleş gece sözümüz ya siyah olun ya da beyaz. Griye tahammülümüz yok bizim için blok 3 kayıp kalp armağan olsun. Ben T2'den Ozan Ahmet Kartal Aydın Demirbaş yanı namı der Kürt Aydın amcam radyo başına. Amca ben geçicideyim. B3'e geçmişsin haberini aldım. Büyük ihtimalle beni paket edecekler. Yanındaki kardeşlerimin de sana selamı var. Bizi ayırmış olsalar da tekrar görüşmek dileğiyle seni seven Ozan Ahmet Kartal. Sayfamızı yenileyelim. Hemen sayfamızı bir kez daha yenileyelim. Murat abi Şakran T3'te yatmakta olan kurban oldum. Sevdam Bahadır Yılmaz abilerim Arda Kuva oğlu ve Adnan Baysal abilerim. Ali Kınık'tan bildiğin gibi değil şarkısı armağan ediyorum. Aslandan kurban olmaz. Siz aslansınız. Aslan elbet bir gün özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Ben T2'den Ozan Ahmet Kartal kardeşim Resul Kartal radyo başına. Selam olsun seni seven abin Ozan Ahmet Kartal. Murat abi ben Mehmet Yücel T4A2 koğuşun lideri kral dayı Mümin Doğan ellerinden öpüyorum ve onun derdi yeni Ercan Doğan'a selam ederim. Aslan dostum Fafi ve canım kardeşim Muhammed'e selam olsun. Yarın görüşe gelecektim araba kalabalıkmış abim öyle dedi. Bakayım gene bir inşallah çözeceğim Allah'a emanetsiniz. Murat abi T1B18'de yatmakta olan bir tanem derdim olan Berkant Baran radyo başına. Seni seninle yaşamak varken sensiz yaşamak zoruma gidiyor. Ben kaderimle hasımım. Hangi emaneti taşısam nafile yıldız silbe. Su olsam sensiz akmam şarkısı benden sana armağan olsun. U.B. Murat abi ben C9'dan Rabia Gökdemir başta olmak üzere bana annelik yapan canım anam Bahar Öztanık. Canım ablalarım Burcu Talayman.
1: Ayşe Yaprak Sakaryalı.

döndü gezer Seda uyar Neval Özaydı verdi. Neval Özaydı verdi. Bahar Öztanık sözüyle çakalların saltanatı aslanlar ayağına kalkana kadardır. Murat abi Uygar Doğan eden sen yaralı ben yaralı şarkısı armağan olsun. İçimden geldi güzel bir şarkı dinleyelim. Neredeydi o su gibi? Aha da burada. 5 dakika bir çay molası. Sonrasında kaldığımız yerden devam etsin Murat'la gönülden gönüle.

Kaldığımız yerden devam. Murat abi, B1'den Bir Sen Kandemir radyo başına. Canım annem nasılsın? Umarım iyisindir. Hep iyi ol. Abim Nedim, Memo abi ve Latte, hepimiz seni çok özledik. Evde hepimiz iyiyiz, merak etme. Eylül ayını iple çekiyorum. Eylül ayını diyelim. Eylül ayını iple çekiyorum. Kendine çok iyi bak. Ne olursa olsun moralini yüksek tut. Seni çok seviyoruz. Hepimizden sana kocaman sevgiler. Merhaba Murat abicim, nasılsın? Ben Evin Satır, sağlık kız kardeşim. Hep beraber yol alalım. T3A20 koğuşuna bulunan nefesim Ersin Satır'ım radyo başına. Ey benim gözleri ömre bedelim, sevdasına yandığım en büyük ateşim. Dalgasına kapıldım, rüzgar nereye serse oraya sürüklendim. Bilir misin bir tanem, ben kimseyi senin gibi sevmedim. Seni çok seviyorum, her şeyimsin benim, sakın unutma. Sana da teşekkür ediyorum Murat abicim, iyi yayınlar diliyorum. Evin Satır'ın biricik sevdiği, yani bir tanesinin bebeği Evin Satır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 koğuşundan çapa Hakan Ecerer. Aleykümselam Hakan kardeşim. Başkalarının iyi olmasını gerçekten sevinirim. Çünkü güneş herkes için doğar. Hayat bir rekabet değildir, bir nimettir. Kıskançlık ise küçük ruhların hastalığıdır. Ayrıca Murat abi, yanımda olan abim Sait Faik Ölçen, yeğenim Selahattin Ecerer, İkinoğlu'da olan yeğenim Gürkan Ecerer'e sıradaki en güzel şarkılar, yanımda olan aslan yeğenim Tatar Berkan Batur Armağan olsun, çapa Hakan Ecerer. Murat abi, ben T3A20 koğuşundan çapa Hakan Ecerel. Her şeyin yolunda gittiği zamanlarda değil, her şeyin dağıldığı anlarda belli olur kimin gerçekten yanında oldu. Çünkü sevgi en çok enkazın içinden geçerken kendini belli eder. Ayrıca Murat abi, abim Mete Bey Didi'ye yeğenlerim Mete Can Bey Didi ve Kadın Kapalı'da bulunan yeğenim Meltem Bey Didi abim. Etkinden Kralını Tanımam şarkısını çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar abim çapa Hakan Ecerel. Bu şarkı var sırada Hakan'ım, inşallah dinlersiniz, size de gelsin kardeşlerim. Hemen sayfamı bir kez daha yenileyeyim. Son sayfamızı da açtık, son mesajlarımızı paylaşalım. Kolay gelsin sizden İbrahim Polat Erden, Mecbur İstikamet İstikametler şarkısı, İzmir Şakran. T3'te yatmakta olan Arda Kuva oğluna armağan ediyorum. Yeni başlangıçlar elbet. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Can. Bir şekilde bizi arayın. Murat abi yayınlar. Ben Şakran T2C1 koğuşundan Berk Tuncay Salberk kardeşim. Kadın Kapalı'da yatan eşim Ayda Öz Yursel radyo başına. Bebe Tom, başımız sağ olsun. Kayınpederime Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ben her zaman yanındayım. Bu zor günleri beraber atlatacağız. Seni her şeyden çok seviyorum. Cenazeye gidebildin mi? Bana radyodan haber ver. Başta Emre Tomruk, Muhammed Furkan Özen, Turgut Tokcan ve Batuhan Karanfil olmak üzere bütün C1 koğuşuna başsağlığı ve sabır diliyorum. Murat abi, ben C9'dan Bahar Öztanık başta olmak üzere B4'te olan kıymetli ve çok değerli olan Ruşen Ak Yıldız Fatma Fidanlı radyo başına. Beni çok merak ediyormuşsunuz. Evi aradım, duydum. Ben çok iyiyim. Beni merak etmeyin. Önce Allah'a, sonra birbirinize emanetsiniz. Bornovalı kardeşimden ve Özlem Kırın sana da çok selam var. Seviyorsunuz Murat abi. Bu canlarıma Metin Işık'tan Aydan güzel armağan olsun. Sevgili oğlum Yusuf Güney, sevgili gelinim Sibel Güney, sizleri çok özledim canlarım, Allah'a emanet. Allah yeter demiş olsun, bu yanlışlık var. Allah yeter demiş olsun, bu hasretlik bitsin, Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmirli Zafer yurt tutan. Aleykümselam Zafer kardeşim. Hangi kurumda yattığını bilmedim Cafer Kırat. Ben damadınız, hangi kurumda yatıyorsan. Ben Menemen T-Tipi A16 koğuşunda yatıyorum. Acil mektup göndermen lazım bana. Menemen T-Tipi C6 koğuşundan Aslan kardeşim Osmancan Oğuz ve arkadaşlarına selamlar. Canım kardeşim, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Annemden bendeniz ve Harun Kolçak'tan da biri var, sana gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, biz Şakran T1B8'den Hasan Ekinci ve Hüseyin Ekinci. Aleykümselam kardeşlerim. Başta değerli abimiz Kurtuluş Şakarlı olmak üzere Aslan abim Mustafa Fidan, Kral abim Fırat Çağrı Beyke, Umutcan Sezer, Agit Kayalp, Şahin Erden, Veli Çelenk, Berkay Çelebi, Mehmet Cengiz Borancan, Akalık Ahmet Hak'tan Ağbal. Bu canlara bin selam olsun. Sizin seviyenize ineceğimizi düşünüyorsanız büyük yanılgıya düşersiniz. Böyle oynamayın, ucunda Oscar yok.
Ben hemen hemen A15'ten Rafet Kale. Mesajım Elif Bozkurt'a, derdi kardeşim Elif. Doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Yeni yılın sana özgürlük ve mutluluk getirsin. İyi ki doğdun kardeşim. Ben hemen hemen A15'ten Rafet Kale. Sevdiğim Mine Kitmen radyo başına. Canımın içi. Ben ulaşılmazdım, sen imkansızdın. Aniden kalbime sızdın ve benim oldun. Seni çok seviyorum, her şey çok güzel olacak. Minem iyi geceler. Ben hemen Hatun Dere Abdullah Gencer. Bütün takvimde iki güzel gün yan yana. Senin doğduğun gün ve bizim biz olduğumuz gün. Ama benim için bugün hayatımda verdiğin en güzel kararın yıl dönümü. Aynı zamanda seni sevme seçtim. Güzel hayat bize her zaman kolay davranmadı. Bazen yan yana olamadık. Bazen aynı gökyüzüne bakıp birbirimize sarılamadık. Ama ne yaşarsak yaşayalım, içimde sana ait olan o yer hiç değişmedi. İyi ki varsın, her şeyim. Seni çok seviyorum. Murat Yalçın, her bir şeyim, canım eşime armağanım derim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Manisalı İbrahim Akar. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Kadın kapalı C5 koğuşuna bulunan Havva Ünal, gönlümün sultanı. İyisi benimsin. İyi ki diyelim. İyi ki benimsin. Seni çok seviyorum Sefo. Yine seni severdim. Sana gelsin güzelim. Yaprak Çara Kırı radyo başına. Sevgilisi Tatü'den istek. Müslüm Gürses. Aşk bir ateş. Selamünaleyküm Murat abi. Ömrüm Ece Pekgüven radyo başına. Aleykümselam kardeşim. Sen neden bu kadar... Seni neden diyelim bu kadar çok seviyorum biliyor musun? Çünkü gözlerim gözlerinde huzur buluyor. Bedenim seninle dolup taşıyor. Seni görünce yüzümde gülücükler oluşuyor. Mutluluk duygusu yalnız seninle beni buluyor. Bu kalp bir tek sende titriyor. Yüreğim senden başkasını kabullenmiyor. Seni seviyorum, seni özlüyor ve senden başkasını düşünemiyorum. Sezen Aksu, ben sende tutuklu kaldım, armağan olsun. Yaprak Çarakırı radyo başına, aşkısı Sebocan'dan istek. Sakiler, ara beni lütfen. Şakran Beyki koğuşuna yatan Ayca Manavak ve Serpil Öz yolcu Eda Önay. Uygar Doğanay'dan alışamadım şarkısı, armağan olsun. Seni çok seven Birol Bostancı burada seni bekliyor. Ayca Manavak, sen benim her şeyimsin bir tanem. Murat abi, Şakran Kapalı'da olan Karşıyakalı Mert Demirhat, Karşıyakalı Gökhan Şahin'e aynı ortamı paylaştı. Derdi dostlarına selam olsun. Bir kuruşun olmasa bile bir duruşun olsun. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Ben Çimentepe'den Yusuf'un kraliçesi Yasemin Aşık. Namı der Yorgun Savaşçı. Şakran Birinol'da bulunan dostum Yusuf Aşık radyo başına. Aşkım biziz, evde sıkıntı yok. Çocukların hepsinin sana selamı var. Özkan diyor ki babam kendine iyi baksın, o bize lazım. Dostum Yusuf kendine iyi bak. Aşkım Metin Işık adını hasret koydum, armağan olsun ikimize. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tepecik Tenekeli'den Nehir. Aleykümselam kardeşim. Şakran T4B11 koğuşuna yatan Kadir Doğanay, canım benim, doğum günün kutlu olsun. Rabbim bir dahaki doğum gününde yanımızda olmayı nasip etsin inşallah. Sana bu yaşın özgürlüğünü getirsin. Rabbim cümlesini kurtarsın, seni de. Kado, seni seviyorum, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Kadir Hakan Doğanay. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Yeşilova'dan Ceyda Yavuz. Şakran T4B11 koğuşuna yatan Kadir Doğanay oğlum, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum, bir dahaki doğum gününde inşallah hep beraberiz. Kendine iyi bak, canını sıkma. Ben her zaman senin arkandayım aslan oğlum, Kadir Hakan Doğanay. Sayfamızı şu sessizde bir giderelim. Murat abi, ben 4 nolu B11 koşulan Kadir Doğanay. Burada kader birliği yaptım. Öncelikle değerli aslan abilerim Kerem Gezer, İsmet Ediz, Namıdar Paşa. Akabinde Cafer Topal, Cüneyt Deniz, Saadettin Özkan, Kemal Tiftik, Hüseyin Polat, Barış Gezgin, Mehmet Canbay, Ferdi Toprak, farklı kurum ve koğuşlarda bulunan derdilerim Mertcan Doğanay, Yiğit Doğanay, Berkan Zengin, Burhanettin Kansız. Son olarak geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yarım gelen bir mesaj kardeşime. Ben Menemenli Namı Der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli derli olan hanımam Nazan Demirhan. Ömrüm, senin aklın nasıl buradaysa benim aklım da hep orada canım. Sen bizi merak etme, bizi çocuklar iyi, hiçbir sıkıntımız yok, tek sıkıntımız sen ve oğlum. Başka bir şey yok, az daha sabır canım, daha çok işimiz var yapılacak. Seni seven Namı Der, bu akşam çalan şarkılar senin ve oğlumun olsun sultanım.
Ben Şakran, B1'den tahliye olan Dilek Koğuş arkadaşım, en büyük destekçim Ebru. İyi ki tanıdım seni. O zor günlerde çok iyi geldin bana. Yüzü de kalibi de bir olan güzel can arkadaşım. Seni çok seviyorum. Tez zamanda Rabbim seni ailene kavuştursun inşallah. Allah'a emanet ol canım. Murat abi, Şakran kapalı A5'te yatmakta olan canım annem Nezahat resimci radyo başına. Anneşim, yarın öğlen tam 1'de ara. Abimle konuşacaksınız. Şimdi aradı. O beni, konuştuk. Sen de beni ara. Çok öptüm seni. Murat abi, ben Erolcan. Şakran kadınlar B10'da yatan canımın içi sevgilim Aleyna Akyol'a mesajım var. Seni çok seviyorum. İnşallah sensiz geçen son 3 günüm olur. Yanımdan hiç ayırmayacağım seni. Uygar Doğanay'dan Gel şarkısı armağan olsun, tüm kader mahkumlarına da gelsin. Ben Menemenli namı der Murat Eriş Menemen, A24'te yatan aslan oğlum Mehmet Eriş, yani Eşref Tek Paşam, yarın sabah yanındayım, merak etme, burada hiçbir sıkıntı yok, her şey yolunda paşam, gurbet uzaktır, geri dönülmez, alın yazısı kaderdir, sırrına erilmez, dertli insan merttir, kolay yenilmez, maksat dostluk ise uzak yakın hiç fark etmez, Eşref Tek Memo, Ahmet Kaya'dan şiire gazele şarkısı senin ve annenin olsun. Murat abi, Şakran açıkta yatmakta olan büyük oğlum Fikret, ortancı oğlu Devran, ufak oğlu Lokman'a çağırın annem şarkısı armağan olsun. Şakran T2'de bulunan canım kocam aslanım, seni dört duvara mahkum eden hayat bana özgürlük mü yaşatıyor sanıyorsun? Sen orada gün sayıyorsun, ben burada sensizliği. Her şey geçecek, her şey daha iyi olacak. Elbet bir gün o güneş bize de doğacak. Derman Allah'ıma, derman Allah'ıma şarkısı armağan olsun Ozan'ıma. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran 4 nolu bir 11 koğuşuna yatmakta olan aslan adım Bucalı Barış Taşkın oğlu ve koğuşundaki tüm dostlarına selam olsun. Özgür günler yakınları, elbet bir gün, iyi yayınlar. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3A7 koğuşuna namı der Gediz'de Hamza Önay. Aleyküm selam Hamza kardeşim. Murat abi, buradan senin aracılığıyla kadın kapalı yatmakta olan canım ablam Melike Baran ve Eda'ya bin selam olsun. Murat abi, bu derler Hakan Gürses'ten Sensiz Hayat Yerin Dibine Batsın şarkısı armağan olsun. Murat Bey ben Veysel Özpınar, ben Yıldız Avukat'ın infaz kuruluna bir karışıklık mı var başlıkta? Şöyle diyelim. Murat Bey, Veysel Özpınar ben. Yıldız Avukat infaza gitmiş, kurula girecekmişsin. Yine net cevap vermemişler. Ekin'le konuştum. Saat 6'da yarın o da gelecek yanına. Tekrar dava görülecekmiş. Mahkeme günü verilmiş. E-Devlet şifreni değiştirmişsin. Ekin istedi. Yarın verirsin bana. Yanına gelene kadar inceleyecek. Ekin sana net cevap verecek. 1.30'da orada olacak. Ben de sabah geleceğim. Zaten konuşuruz. Veysel Özpınar ben. Özlem Bağlar abi. Sen buradaki çalan şarkıları nasıl dinliyorsun? Selamlar. Kendine iyi bak. Sıradaki şarkı sana gelsin abi. Allah'a emanet ol. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli derdi olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm aklında tut beni ama en çok da yüreğinde, çünkü dünyanın en güzel yeri senin yüreğinde olmak. Bu yüzden hep yüreğinde tut beni, kimselerle paylaşma, istemediğim bir sır gibi sımsıkı sarıl, kimselere verme Nazım. Seni seven namı der geceniz güzel olsun, bu akşam çalan şarkılar senin ve oğlumun olsun. Ezel Özel ablama, abim Erdoğan Eriş abinin de selamları var. Veysel Özpınar, Yıldız ben, istediğin her şeyi aldım. Murat Bey, sizden bir isteğim olacak. Bergen'den Kulları Affetmez şarkısını çalar mısınız? Tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A15'ten Berke Keren. Aleykümselam Berke kardeşim. Derli Elif Bozkurt'un doğum günü, doğum günün kutlu olsun. İnşallah bir sonraki doğum gününde ailenle sevdiklerinde olursun. Kendine çok dikkat et, çok derlisin. Murat abi, ben Menemen A15'ten Berke Keren. Derlim Elif Bozkurt, bugün doğum günün, doğum gününü kutluyorum. İnşallah bir sonraki doğum günlerinde beraber oluruz. Murat abi, Azar Bülbül'den Elif Elif şarkısını çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ali Çınar. Aleykümselam Ali kardeşim. T1'e 15 koğuşuna yatan aslan abim, can abim Muhammed Necmettin.

Varsak abim radyo başına. Abim benim iyisindir inşallah. Vallahi yokluğum belli olur. En kısa zamanda çıkman dileğiyle. Başlasan ve kader birliği yaptığın tüm dostlarına selam olsun. Ne isteğin emrin olursa her zaman beklemekteyiz. Kendine iyi bak abi. Allah seni en kısa zamanda sevdiklerine kavuştursun. Muhammed Varsak abim ellerinden öpüyorum. Ben Ali Çınar abi. Bu arada Aşkın Dal kardeşinin de çok selamları var. T1-15'teki kardeşlerim. Duyan var mı bu saatte bilmiyorum ama. Muhammed'ime çok selamı zaten baştan da söylemiştim. Unutmaz da selamı söylerseniz sevinirim. Veysel Özpınar, Yıldız ben. Bazı kapılar insanı dışarıda bırakmaz, içeride tutar. Asıl mesele hangi kapının ardında olduğun değil, hayatında ne yaptığındır. Ben hemen A15'ten Berke Keren, Can dayım, Sinan da dayım, sen benim hem yıkılmaya hem sıkılmama engelleyen arkandaki bir dağsın. Seni çok seviyorum, kendine dikkat et. Murat abi yine bugün de dayım için Eyüphan'dan. İşledim de yatamadım. Yok, 3 gecedir yatamadım diye düzeltelim. Çağırırsan sevinirim, gece bir söz. Yok bizde geri vites, yok geçmişi dikiz aynasından izleriz. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dileriz. Murat abi Şakran, kadın kapalı C14 koşuna bulunan canım kardeşim Damla Öztütüncü radyo başına. Damuş canımın içi güzel kardeşim, haftaya geliyorum nasipse, kardeşimi çok özledim. Yokluğun o kadar boşluk ki, sen yoksun, kimse kalmadı etrafımda, sen misin benim tek kardeşim, tek dostum. Rabbim bir an evvel kardeşimi oradan çıkarsın, bize kavuştursun inşallah. Allah'a emanet ol, seni çok ama çok seven deli kardeşin Cano. Aykut ben, kadın kapalı yatan başımın tatlı belası, gönlümün sultanı Melisime. Sevgilim nasılsın, iyisindir umarım, beni merak etme, iyiyim, çalışıyorum, seni çok seviyorum. Hasretim yaktı kavurdu beni. İlk defa bu kadar uzun zamandır görüşemedik. Nasipse salı günü yanındayım. Murat abi hatunuma Yıldız Silve, olmadığın anda çalarsan çok sevinirim. Allah'a emanet ol. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akyüz, kadın kapalı C16 koşuna yatan karım Selinay Sayan radyo başına. Seni çok seviyorum, hayatıma anlam katan kadın. Ali Kın'ın dediği gibi. Kör olayım başkasına bakarsam, uğruna ölümden korkarsam, kralına çatarım, belaya koşarım, hapiste yatarım senin için sevgilim. Seni çok severim, çalarsan sevinirim Murat abi. Ben hemen T-Tip A5 koşunan Muhammed Emin, koşumuzun adaletini sağlayan Mami abi, Oğuzhan abi ve Sait abi başta olmak üzere kader birliği yaptım, herkese selam olsun. Geçmez dediğiniz günler geçecek, yarınlar bize tekrar güneşli günleri getirecek. Nihat Kaya ve İbrahim Börek'ten, Ahmet Kaya'dan Dosta Düşmana Karşı şarkısı armağanımızdır. Murat abi selamünaleyküm, ben bir nolu B9'dan tahliye olan Torbalı yazı başılı Azat Çelik, aleykümselam Azat kardeşim. T1B9'da olan abilerim, kardeşlerim Ahmet Durmaz, Orhan Dal, Fırat Bardakçı, Barbaros Kilit, Mehmet Tahrap. T1B18'de olan kardeşim Erkan Aydın, T1C6'da olan Emre Çırak, selamlar olsun Azat Çelik. Ben Ramo Temel, kraliçe ablalarım Çimentepe'li Ayşegül, Şükran, İrge sizi çok seviyorum, çok özledim. Kendinize çok iyi bakın. Hozan Hamit'ten Navet'te şarkısı armağan olsun, sizi seven Ramo Temel. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Şakran T3A7 koşulan Hamza, Önay, Şahin, Beklen ve Ünal Yılmaz. İstanbullu Semih Keskin. Aleykümselam kardeşlerim. Murat abi senin aracılığın ile gece bir söz bırakmak istiyoruz. İnsan bazen içine düşmek istediği uçurumun hem sebebi hem engeli olur. Murat abi biz kader mahkumlarına, barış kahramanlarına arada bir şarkısını armağan ediyoruz. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Şakran T3A7 koğuştan Gediz'de Hamza Önay. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Can kadar değerli olan Şahin Beklen, Ünal Yılmaz abim ve kardeşim Semih Keskin. Gece güzel bir söz bırakmak istiyoruz. Işıkları kapatın bakalım kaç tane çıkacak. Şakran kadın kapalı ceza infaz kurumunda olan Merve Miray Yıldırıcı. Ben Şahin Gündoğan. Sabah 9'da ara. 9'da ben de arayacağım. Kesin ara. Saat 9'da sabah. Allah'a emanet ol Cano. Yıldız ben. Murat Bey benim mesajlarımı okumadınız. Birden çok mesaj attım Veysel Özpınar'a. Okudun. Bilginiz olsun. Operatör mesajları gece 12-12.30'dan sonra sırasıyla okunmaya başlıyor. Bilginiz olsun.
Biz bunu alternatif WhatsApp üzerinden de işte birçok zaman, birçok haftadır, birçok gündür

teşekkür ediyorum. WhatsApp üzerinden de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Tekli mesajlarınızı, günlük mesajlarınızı. İlla tüm mesajları WhatsApp'tan atacağınız diye bir kaydı da yok. Böyle bir alternatif geliştirdi ki sağ olsun kardeşlerimiz de geri dönüyor. Hem erken okunuyor WhatsApp üzerinden gönderilen mesajlar. Ama maalesef SMS mesajları 7 yıldır böyle. Gece 12'den, 12.30'dan sonra başlıyoruz sırasıyla okumaya. Sayfamı yenileyim, kardeşlerim varsa paylaşalım, sonrasında müsaade isteyelim. Ana şöyle değiştirelim. Veysel Özpınar, Yıldız ben. Bazı mesajlar yanlış okundu, merak etme, bir şey yok. Önemli, sabah konuşuruz, rahat ol. Ben de uyuyacağım, sabah yanında olacağım. Konuşuruz, iyi geceler, Allah'a emanet ol. Şimdi yanlış okundu değil, yanlış yazılmıştı mesajlarınız. Biz sizin yazdığınız gibi okuduk. Kendi kafamızdan siz Veysel kardeşimize yazarken biz başka bir isim okumadık. Kız kardeş. Şimdi öyle dediğiniz için biz zan altında kalırız. Veysel kardeşimiz der ki nasıl yanlış okudu? Olmaz. Siz yanlış yazdığınız için başlıklarda biz öyle okuduk. Bilginiz olsun Veysel kardeşim. Evet, bugünlük bu kadar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun, sevdikleriniz olsun. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Allah öldürmez de sağ kalırsak yarın yine aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

संभाजे।

aynı sahil, o tren yol. Unuttun mu bu yolun sonunu? Önü arkası tam bize göre, şu küçük evde gözümüz vardı ama sözümüzde. Delikanlı yerlerde, sensizlik göklerde, bulutlardan da uzaksın. İnandım kısmetse, inşallah cennette.

0: Artık konuşalım mı?
1: Yemin misin?
2: Yürek miydin yeniden sevmeye kalktın birini?
0: Serkan Derya, ne olur gitme.
1: Derya kalkar
0: ne
1: mısın?
0: Olur gitme. Ne olur gitme.
1: Derya.
0: Ne olur gitme.
1: Derya. Zorlama.

Kime inanayım kardeş? Kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle? Sırtımı döneyim söyle? Söyle kardeş, söyle.

Ben küçük törenlerin adamı olmadım hiç. Allah'ını çektim acının, en küçük yaşını bilirim. Şimdi bir heykel gibi dimdik, yarın ne olur bilinmez. 3 günlük dünyada her şeyim oldu, aslında hiçbir şeyimsin. Hoşça kal, kapatamadık maziden kalan yaraları. Yeni renkler yaratamadık dünyanın kirinden. Bu şiir sanadır, bir daha asla, bir daha asla göremezsin.

gitmelerin korkutmuyor artık. Kokunu sök duvarlardan. Bütün eşyalarını topla. Kapıyı hızlı çarp, kararlı olsun. Yalın ayak kaldı bir sevdamda. Kederim bana da.